0: intikam
1: sana değmez,
2: sana değmez.
3: Sinerji Gece.

98.9 FM Radyo Sinerji. Kesintisiz Türkçe müzik. Kesintisiz Türkçe müzik.

En iyi radyoyu dinlediğine göre, en iyi şarkıları da sen bilirsin. Bölgenin en kaliteli radyosu Sinerji.

en iyi radyoyu dinlediğine göre, en iyi şarkıları da sen bilirsin. Bölgenin en kaliteli radyosu Sinerji.

0: Yavaş yavaş sakin ol.
1: Gelecekteki Edis'e bir mesajın var mı?
2: Sakin ol.

0: numarayı tuşla. Radyon parmaklarının ucunda.
1: 212 56 56 0543 746 37 54.

0: numarayı tuşla. Radyon parmaklarının ucunda.
1: 212-56-56 0543-746-3754.

söylerdik belki doğum sancısının ne kadar şiirsel olduğunu. Korkmasaydık kadınların, kadınların gazabından. Haber salın sözün ordularına. Kaç satırlık canı kaldı hepimizin. Ya korkular alır beni, ya ben korkuları. Doğrudur ayaklarımızın her mevsim üşümesi. Geçmez diyorlar insanın ilk ürpermesi. Tohum eken gölgesinde bekleyen elinden gelen sen. Yine ikimiz mi kaldık? Sarhoş hüzünlerden şarap olamadık. Harap olduk marhoş hüzünlerden. Gönlümüz yıkılırken seven sevdiren bir de.

En iyi radyoyu dinlediğine göre en iyi şarkıları da sen bilirsin. Bölgenin en kaliteli radyosu Sinerji.

0: Radyo Sinerji Reklam Servisi 212 56 56
1: 0543 746 37 54
0: Radyo Sinerji reklamları kazandı.

0: numarayı tuşla.
1: Radyon parmaklarının ucunda.
2: 212 56 56 0543 746 37 54.

en iyi radyoyu dinlediğine göre, en iyi şarkıları da sen bilirsin. Bölgenin en kaliteli radyosu Sinerji.

0: numarayı tuşla.
1: Radyon parmaklarının ucunda.
2: 212 56 56 0543 746 37 54.

0: Radyo Sinerji reklam servisi. 212 56 56
1: 0543 746 37 54.
0: Radyo Sinerji reklamları kazandırır.

en iyi radyoyu dinlediğine göre, en iyi şarkıları da sen bilirsin. Bölgenin en kaliteli radyosu Sinerji.

0: Radyo Sinerji Reklam Servisi 212 56 56
1: 0543 746 37 54
0: Radyo Sinerji reklamları kazandırır.
2: Hedef şaşırtma.

her sokak başında suya yattım. Bir dönmedin kaç geceyi gündüze kattım. Seni beklediğim yerde kendimi de bıraktım. Uğruna verdiğim ilk savaştım. Hangi ara karşı cepheye yanaştım. Bak sonunda yokluğuma da.

0: Reklam. Tokat Bellona'dan büyük stok temizliği. Şehrin iki büyük noktasında dev indirim rüzgarı esiyor. Depolarımızı boşaltıyoruz. Stoklarımızdaki tüm Bellona ürünlerini maliyetine fiyatlarla evinize taşıyoruz. Bütçenizi yormayın. Tüm kartlara tam 9 taksit seçeneğiyle şıklığı ve konforu şimdi alın. İster Yeşilırmak Mahallesi sanayi girişindeki Sanayi Bellona'ya, ister stadyum arkası Behzat Bulvarı'ndaki Şube Bellona'mıza buyurun. Tokat Bellona. Bir başka sevin. Eve dönünce.
1: Yakışır bana Bellona.
2: Şanlıpen son yıllarda yaptığı yatırımlarla Tokat 2. Organize Sanayi Bölgesi'nde 4500 metrekare kapalı alan olmak üzere toplam 8000 metrekare üretim tesisinde yaklaşık 65 kişilik kalifiye kadrosu ve son teknoloji makine parkuruyla faaliyet göstermektedir. Bölgede ve sektöründe adından söz ettiren firmamız bugün Türkiye'nin birçok iline hizmet vermeye devam etmektedir. PVC, kapı pencere, alüminyum doğrama, cam cephe, cam balkon, otomatik panjur ve kepenk, iç oda kapısı, sineklik sistem imalatı ve uygulaması yapan Şanlıpen bölgesinde yeni bayilikler vermektedir.
3: Sosyete pazarında 15 Haziran'da muhteşem bahar kampanyası başlıyor. Binlerce ürün inanılmaz fiyatlarla sizleri bekliyor. Ne alırsan 99, 149 ve 199 lira. Binlerce bay bayan kaliteli ürünü en ekonomik fiyatlarla bitiriyoruz. Patron çıldırdı, fiyatlar da çıldırdı. Yetişen alıyor, bizden söylemesi. Unutmayın, 15 Haziran 2026 Pazartesi günü randevunuz var. Pervane Hamamı karşısındayız. Sosyete Pazarı, bizi izlemeye devam edin.
0: Reklam. Dünyanın yerel radyosu Sinerji.

0: Reklam. Gentleman'de tüm reyonlarda %30 indirim. Gentleman giyim. Gazi Osman Paşa Bulvarı'nda.
1: Reklam.

Günaydın, birinci sayfa programına hoş geldiniz. 16 Haziran 2026 Salı sabahındayız. Bugün de sizlere birinci sayfa haberlerini, detay haberleri, sıcak gelişmeleri radyonuzdan aktaracağız programımız süresince değerli dinleyenler. Sıcak gelişmeleri aktaralım. Orta Doğu'da çok güzel şeyler olacak denilmiş Donald Trump'ın açıklamaları var. İran'la anlaşmayı başardık. Sıcak gündemi aktaralım. Amerika Başkanı Donald Trump, İran'la varılan mutabakatın içeriğinin Cuma gününden sonra herhangi bir zamanda kamuoyuna paylaşılacağını duyurdu. Trump, Orta Doğu'da çok güzel şeyler olacak. Petrol fiyatları hızla düşüyor ve borsa roket gibi yükseliyor, rekor seviyelere ulaştı. Petrol fiyatları en büyük düşüşünü yaşadı ve düşük seviyelere indik, henüz tam olarak eski seviyemize dönmedik değerlendirmesinde bulundu. Fransa'da düzenlenecek G7 zirvesine katılmak üzere İsviçre'nin Cenevre kentine ulaştı Trump. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'la görüşmesinin ardından gazetecilere İran'la yapılan anlaşmanın detaylarını aktarmış değerli dinleyenler. Tabii ki bu anlaşmada özellikle Türkiye'nin payı da hiç kuşkusuz çok fazla. Bu konuyla ilgili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da kabine toplantısı sonrası gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Aralarında masum yavruların da olduğu, binlerce sivilin hayatına mal olan bu anlamsız savaş defterinin artık kapandığına inanıyoruz. Bizim de katkılarımızla varılan mutabakattan bölgemiz ve tüm insanlık adına büyük memnuniyet duyuyoruz ifadelerini kullandı. Sayın Cumhurbaşkanı'ndan aynı hassasiyet ve özeni yine Trump'la görüşerek İsrail'in Filistin'e saldırılarını da durdurmasını ve Filistin'de, Gazze'de yaşanan dramın da sona ermesini ümit ediyoruz en kısa sürede değerli dinleyenler.

0: Devam ediyoruz. Programımıza başladık. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kabine toplantısı sonrası önemli açıklamaları vardı. 66.sını yaptıkları toplantıda Erdoğan 7-8 Temmuz'da Ankara'da yapılacak NATO zirvesi hazırlıklarını, dış politikada son günlerde yaşanan hadiseleri, İran krizinde varılan mutabakatı ve bölge için sonuçlarını, dış ticaret cephesindeki güncel gelişmeleri etraflıca değerlendirdiklerini söyledi kabine toplantısında. Kabine toplantısının 66.sının yapıldığını belirtti ve alınan kararların ülke, millet ve devlet için hayırlara vesile olmasını diledi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarından kısa bir bölümü aktaralım. Özellikle İran ve Amerika arasındaki mutabakatla ilgili açıklamaları var. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın o açıklamalarını dinleyelim, sonrasında birinci sayfaya devam edeceğiz.
1: Masum yavruların da olduğu binlerce sivilin hayatına mal olan bu anlamsız savaş defterinin artık kapandığına inanıyoruz. Bizim de katkılarımızla varılan mutabakattan bölgemiz ve tüm insanlık adına büyük memnuniyet duyuyoruz. Mutabakatın bölgemizde kalıcı barış ve istikrarın tesisine giden yolu ardına kadar açmasını ümit ediyoruz. Bu sürece de çomak sokmak için ellerinden geleni yapacaklardır. Gerilimi tırmandıracak her türlü söylem ve eylemden uzak durulması, sabotajlara karşı çok ama çok dikkatli olunması gerekmektedir.

Evet, devam ediyoruz. İç siyasetle devam ediyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki krizle devam ediyoruz. Mutlak butlan kararıyla iki başlı bir yönetim görüntüsü veren Cumhuriyet Halk Partisi karşılıklı kurultay ve grup hamleleriyle yine kritik bir haftaya hazırlanıyor. Olası ihraç beklentileri de tansiyonu yükseltti. Diğer yandan Özgür Özel'in yönetiminin olası gelişmelere karşı yedekli iki yeni parti hazırlığı içinde olduğu da iddia ediliyor. Detayları yine sizlere aktaracağız değerli dinleyenler. Tüm kentler kavruldu, termometreler 43 dereceyi gösterdi. Yaz mevsimine yüksek sıcaklıkla başlanıyor denilmiş. Dün sıcaklığın en yüksek ölçüldüğü kentlerden birisi ise Şanlıurfa oldu. Şanlıurfa'da termometreler dün 43 dereceyi gösterdi. Atatürk Bulvarı'nda bulunan termometrenin 43 dereceyi gösterdiği fotoğrafa yer verilmiş. Yine Balıklıgöl yerleşkesinden bir fotoğrafa yer verilmiş haberin detayında. Türkiye A Milli Futbol takımının yenilgisi sonrası bir sürpriz de İspanya Yeşilburun Adaları maçından geldi. 2026 Dünya Kupası E grubu açılış karşılaşmasında turnuvanın favorilerinden gösteriliyordu İspanya ve Yeşilburun Adaları ile 0-0 berabere kaldı. Bu sonuçla birlikte son Avrupa şampiyonu İspanya Dünya Kupası'na 1 puanla başlamış oldu değerli dinleyenler. Yine Belçika ile Mısır karşı karşıya geldi. Mısır 1-0 önde götürdüğü karşılaşmayı Lukaku'nun golüyle 1-1 tamamladı. Değerli dinleyenler, Belçika ve Mısır 1-1 berabere kaldı. Detayları yine programımız içerisinde sizlere aktaracağız. Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Dün akşam saat 20.42'de meydana gelen depremin derinliği 18.9 kilometre olarak ölçülmüş.

0: Reklam.
1: Böyle kampanya 10 yılda bir gelir. Legno Home Mobilya olarak 10. yılımıza özel evlenecek çiftlere ve evini yenilemek isteyenlere müjde. 200 bin lira ve üzeri alışverişlerinizde %20'ye varan indirim fırsatı sizi bekliyor. Üstelik kampanya bununla da bitmiyor. Seçili üçlü paket alımlarında yataş pafi yatak anında hediye. Evinizi yenilemenin, hayalinizdeki yaşam alanına kavuşmanın tam zamanı. Siz de hemen Legno Home Mobilya'ya gelin. Dev indirimleri ve hediye kampanyasını kaçırmayın. Legno Home Mobilya. Evinizin mutluluğu burada başlar.
2: Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
3: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
2: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
3: Trafiğe çıkmaktan korkmayın. Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
2: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu. Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
3: İletişim 0356 214 44 60 0546 214 60 60.
2: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
3: Ehliyet bizim işimiz.
0: Reklam.
4: Radyo Sinerji. Artık.

En iyi radyoyu dinlediğine göre, en iyi şarkıları da sen bilirsin. Bölgenin en kaliteli radyosu Sinerji.

Efendim radyonuzda birinci sayfa haberlerini sizlere aktarmayı sürdürüyoruz. Birinci sayfa devam ediyor. Kızılcık Şerbeti dizisinde canlandırdığı Işıl karakteriyle tanınan oyuncu Ece İrtem'den acı haber geldi. Alınan bilgiye göre İrtem dün sabah 12 sıralarında evinde rahatsızlandı. Annesinin de yanında bulunduğu belirtilen genç oyuncuya sağlık ekipleri tarafından müdahale edildi. Ancak yapılan tüm müdahaleye rağmen Ece İrtem kurtarılamadı. İrtem'in kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği gelen bilgiler arasında Allah'tan rahmet diliyoruz değerli dinleyenler. Cumhuriyet Halk Partisi'nde grup toplantısı bilmecesi çözüldü. Kılıçdaroğlu ve Özel kanadından açıklamalar deniliyor. CHP'de gözler bugün yapılacak grup toplantısına çevrilmişken hem Kemal Kılıçdaroğlu hem de Özgür Özel kanadından peş peşe açıklamalar geldi. CHP sözcüsü Müslüm Sarı, Cumhuriyet Halk Partisi'nin birliğini korumak, yeni ayrışmalara ve gerilimlere zemin oluşmasını engellemek amacıyla Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde gerçekleştirmesi planlanan grup toplantısını yapmama kararı almıştır ifadelerini kullandı. Özgür Özel cephesinden de bir açıklama geldi. CHP Grup Başkan Vekili Murat Emir de bu hafta CHP grup toplantısı yapılmayacak sözlerini yineledi. Değerli dinleyenler, Özgür Özel mecliste konuşurken Kemal Kılıçdaroğlu da geçtiğimiz hafta genel merkezde açıklamalarda bulunmuştu. Böyle bir ayrışma olmuştu. Bu ayrışmanın derin izlerinin görüldüğü CHP'de gözler bugün yapılacak grup toplantısına ve yaşanabilecek olaylara çevrilmişti. Hem Kılıçdaroğlu cephesi hem de Özgür Özel cephesinden de konuyla ilgili açıklama yapıldı. Her iki tarafın da grup toplantısı yapmayacağı şimdilik gelen bilgiler arasında değerli dinleyenler.

0: Reklam.
1: Tokat Bellona'dan büyük stok temizliği. Şehrin iki büyük noktasında dev indirim rüzgarı esiyor. Depolarımızı boşaltıyoruz. Stoklarımızdaki tüm Bellona ürünlerini maliyetine fiyatlarla evinize taşıyoruz. Bütçenizi yormayın. Tüm kartlara tam 9 taksit seçeneğiyle şıklığı ve konforu şimdi alın. İster Yeşilırmak Mahallesi sanayi girişindeki sanayi Bellona'ya, ister stadyum arkası Behzat Bulvarı'ndaki şube Bellona'mıza buyurun. Tokat Bellona. Bir başka sevin. Ve dönünce.
2: Yakışır bana Bellona.
3: Şanlıpen son yıllarda yaptığı yatırımlarla Tokat 2. Organize Sanayi Bölgesi'nde 4500 metrekare kapalı alan olmak üzere toplam 8000 metrekare üretim tesisinde yaklaşık 65 kişilik kalifiye kadrosu ve son teknoloji makine parkuruyla faaliyet göstermektedir. Bölgede ve sektöründe adından söz ettiren firmamız bugün Türkiye'nin birçok iline hizmet vermeye devam etmektedir. PVC, kapı pencere, alüminyum doğrama, cam cephe, cam balkon, otomatik panjur ve kepenk, iç oda kapısı, sineklik sistem imalatı ve uygulaması yapan Şanlıpen bölgesinde yeni bayilikler vermektedir.
4: Otomobil alırken riske girmeyin. Önce Yamanlar Oto Ekspertize gelin.
1: Satın alacağınız otomobili son sistem TSE 13805 ISO ve TÜV belgeli test cihazlarıyla anında ekspertiz yapıyor. Paranızı da emeğinizi de ihtimallere bırakmıyoruz.
4: Her marka aracınızın motor, mekanik, yanal kayma, fren, süspansiyon, kaporta, boya, diagnostik ve dyno testlerini ayrıca 4x2 ve 4x4 araçlarınızın ekspertizini Yamanlar Oto Ekspertiz'de güvenle yaptırabilirsiniz.
1: Tokat'ın tek kurumsal ekspertizi Yamanlar Oto Ekspertiz, Sanayi Sitesi Bankalar Caddesi'nde.
4: Ayrıntılı bilgi için şimdi arayın. 0356 212 6060
1: 0555 463 77 77
0: Reklam. Trafikte de en iyisi Radyo Sinerji.
5: Efendim devam ediyoruz. Radyonuzda birinci sayfa programında birinci sayfa haberlerini, sıcak gelişmeleri, detay haberleri, haber başlıklarını sizlere aktarıyoruz değerli dinleyenler. Kaza yapan otomobildeki 3 yaşındaki bebek yaralandı. Kayseri'nin Koca Sinan ilçesinden geliyor bu haber. Kaza haberi, direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil önündeki otomobili arkadan çarptı, refüje girdi. Kazada 3 yaşındaki bebeğin yaralandığı belirtiliyor. New York borsası günü yükselişle kapattı denilmiş. 2026 FIFA Dünya Kupası G grubunda Belçika ile Mısır 1-1 berabere kaldı. Kayseri'de 16 yıl hapis cezası ile aranan kadın yakalandı deniliyor. Oyuncu Ece İrtem'in son görüntüleri ortaya çıktı. Ece İrtem kalp krizi sonucu dün hayatını kaybetmişti değerli dinleyenler. Iğdır Futbol Kulübü'nden iki futbolcu Dünya Kupası'nda dikkat çekti deniliyor. Aziz Yıldırım'ın izlediği maçta Fenerbahçe derbiyi kazanan taraf oldu denilmiş. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'le bir görüşme gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye olarak İran, Gazze ve Afrika boynuzu başta olmak üzere birçok coğrafyada barış ve istikrarın tesisi için gayret gösterdiğini ifade etmiş. Amerika ile İran arasındaki sorunlara diplomatik çözüm fırsatının çok iyi değerlendirilmesi gerektiğini, sürecin sabote edilmemesi için uluslararası topluma görevler düştüğünü aktarmış Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan değerli dinleyenler.

Haber başlıkları, detay haberleri, sıcak gelişmeleri sizlere aktarmayı sürdürüyoruz değerli dinleyenler. 2026 FIFA Dünya Kupası E grubu ilk maçında İspanya ile Yeşilburun Adaları 0-0 berabere kaldı. Netanyahu İran korkusunu ağzından kaçırdı deniliyor. Kayseri'de 3.9 büyüklüğünde deprem denilmiş. Muğla Datça'da taciz şüphelisi tutuklandı. Muğla'nın Datça ilçesinde cinsel taciz olayı üzerine başlatılan soruşturma kapsamında yakalanarak gözaltına alınan şüpheli sevk edildiği mahkemece tutuklandı deniliyor. Cumhuriyet Halk Partisi'nden AK Parti'ye geçen belediye başkanına saldırı girişimi denilmiş. Afyonkarahisar'da geçtiğimiz ay Cumhuriyet Halk Partisi'nden AK Parti'ye geçen Dinar Belediye Başkanı Veysel Topçu'ya bir şahıs neşterle saldırı girişiminde bulundu. Partililerin araya girmesiyle Başkan Topçu olayı yara almadan atlattı. Şahıs polis tarafından gözaltına alındı deniliyor. Rusya'da eğitim uçuşu yapan bir uçak bombardıman uçağının düştüğü belirtiliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabine toplantısının ardından açıklamaları var. Erdoğan açıklamasında bizim de katkılarımızla varılan Amerika-İran mutabakatından bölgemiz ve tüm insanlık adına büyük memnuniyet duyuyoruz ifadelerini kullanmış. Amerika Başkanı Donald Trump duyurdu, İran'la anlaşma imzalandı deniliyor. Meteorolojiden İstanbul ve Ankara için ve yine diğer iller için uyarılar gelmiş. Ergin Ataman dönemi sona erdi. Panathinaikos baş antrenör Ergin Ataman'la yollarını ayırdığını açıkladı. Haber başlıklarıydı değerli dinleyenler.

Evet, devam ediyoruz radyonuzda. 16 Haziran 2026 Salı sabahında sizlere birinci sayfa haberlerini aktarmayı sürdürüyoruz değerli dinleyenler. Haber başlıklarına yine göz atalım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Amerika-İran arasındaki çatışmaları sonlandırmaya dönük mutabakata varıldığını duyurdu. Böylece aylardır diken üstünde olan bölgemiz rahat bir nefes aldı dedi. Bizim de katkılarımıza varılan Amerika-İran mutabakatından bölgemiz ve tüm insanlık adına büyük memnuniyet duyuyoruz ifadelerini kullandı. Yine ayrıca Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'le bir telefon görüşmesi gerçekleştirmiş değerli dinleyenler. İran medyası duyurdu, İran gemileri abluka bölgesinden sorunsuz bir şekilde geçti deniliyor. İletişim Başkanı Duran'dan Hicri Yılbaşı mesajı denilmiş. Yine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yeni Hicri yılı tebrik mesajını yayımladı denilmiş. NATO zirvesi süresince sağlık görevlilerinin idari izinli olacağı iddiası ise Dezenformasyonla Mücadele Merkezi tarafından yalanlanmış. İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Ankara'da düzenlenecek NATO zirvesi süresince sağlık görevlilerinin idari izinli olacağı iddiasını yalanladı. Böyle bir durumun olmadığı belirtildi. Açıklamada Ankara Valiliği tarafından yapılan açıklama belirtildi. 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi tedbirlerinin de açıkça belirtildiği açıklamada sağlık, güvenlik, göç, ulaşım, lojistik, 112 acil çağrı merkezi, altyapı, haberleşme, itfaiye, acil durum ve afet yönetimi gibi devamında zaruret görülen alanlarda faaliyet gösteren birimlerde görev yapan personel idari izinli sayılmayacak, görevlerine devam edecektir. Vatandaşlarımızın asılsız iddialara itibar etmemeleri, yalnızca resmi makamların açıklamalarını esas almaları önemli, rica olunur denilmiş değerli dinleyenler.

0: Reklam. Lezzetin adresi Öz Diyarbakır sofrasına hoş geldiniz. İki katlı, geniş, ferah, dizaynlı, 300 kişilik açık ve kapalı alanlarımızda ev rahatlığında buyurun misafirimiz olun. Damak zevkinize uygun onlarca alternatifler: Adana kebap, karışık kebap, Urfa kebap, Beyti kebap, Vali kebap, Ali Nazik kebap, çökertme kebap, lahmacun, pide çeşitleri. En taze salatalar ve sayamadıklarımız. Çocuk oyun alanımızda çocuklarımızı da unutmadık. Bizi tercih eden tüm Tokat halkımıza sonsuz teşekkürler. Rezervasyon ve siparişleriniz için telefonlarımız 0356 502 çift 021 0356 502 2020. Tokat'ta tek şubemizde Novada AVM arkasındayız. Lezzetin adresi Öz Diyarbakır sofrası.
1: Sosyete pazarında 15 Haziran'da muhteşem bahar kampanyası başlıyor. Binlerce ürün inanılmaz fiyatlarla sizleri bekliyor. Ne alırsan 99, 149 ve 199 lira. Binlerce bay bayan kaliteli ürünü en ekonomik fiyatlarla bitiriyoruz. Patron çıldırdı, fiyatlar da çıldırdı. Yetişen alıyor, bizden söylemesi. Unutmayın, 15 Haziran 2026 Pazartesi günü randevunuz var. Pervane Hamamı karşısındayız. Sosyete Pazarı, bizi izlemeye devam edin.
2: Centilmen'de tüm reyonlarda %30 indirim. Centilmen giyim, Gazi Osman Paşa Bulvarı'nda.
0: Reklam.
3: Çocuğunuz 4 yaşında ve söyleyemediği sesler mi var? Konuşurken takılıyor mu? Çevrenizdekiler çocuğunuzun dediklerini anlamıyor mu? Dil gelişiminin yaşıtlarından geri olduğunu mu düşünüyorsunuz? 3 yaşındaki dil gelişiminin ileri dönemlerdeki akademik başarısını etkilediğini biliyor musunuz? Dil gelişimi değerlendirme randevusu için 212-0585'i arayabilirsiniz. Atlı Karıncalar Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi.
4: Dünyanın yerel radyosu
5: Sinerji.

Efendim programımıza devam ediyoruz. Birinci sayfa haberlerini, detay haberlerini sizlere aktarıyoruz. Yavaş yavaş da programımızın sonlarına yaklaşıyoruz. Yunanistan ve İtalya adli makamlarınca göçmen kaçakçılığı suçlamasıyla uluslararası seviyede aranırken düzenlenen operasyonla İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alınan Irak uyruklu şüphelinin tutuklandığı belirtiliyor değerli dinleyenler. Sakarya'da iki katlı evde korkutan yangın dinilmiş, Dünya Kupası F grubunda Suudi Arabistan'la Uruguay karşı karşıya geldi, mücadele bir sona erdi. İki takım da Dünya Kupası'na birer puanla başladı deniliyor. Manspor, Orkun Kökçü'nün kardeşini transfer etti denilmiş. Kayseri'de 16 yıl hapis cezasıyla aranan kadın yakalandı deniliyor. Oyuncu Ece İrtem dün kalp krizi sonucu hayatını kaybetmişti ve son görüntüleri ortaya çıktı deniliyor. Haber başlıklarına bakalım. Butlan yönetimi 20 kişiyi işinden etti deniliyor. Kılıçdaroğlu alın teri kutsaldır dedi denilmiş. Anlaşma sonrası liderlerden ilk açıklama Trump'tan güzel, Pezeşkian'dan temkinli mesaj deniliyor. Amerika Başkanı Donald Trump, anlaşmanın tamamı imzalandı, Hürmüz Boğazı şimdiden kısmen açıldı. Cuma gününe kadar tamamen açılmış olacak, İran'la ilişkilerimiz gerçekten çok iyi ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı, İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian ise anlaşılan şey savaşı durdurmak ve müzakerelere başlamak için önemli bir adımdır ve henüz nihai bir anlaşma şekillenmemiştir ifadelerini kullandı. Pezeşkian'ın açıklamaları böyleydi değerli dinleyenler. Pezeşkian tarafından temkinli bir açıklama gelmiş. Amerika Başkanı Donald Trump tarafından da rahat ve relax bir açıklama yapılmış değerli dinleyenler. Donald Trump'ın açıklamasını onaylar niteliğinde bir açıklamada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabine toplantısı sonrası yapılmıştı.

0: Farkında değil. Farkında değil.
1: Reklam.
2: Böyle kampanya 10 yılda bir gelir. Legno Home Mobilya olarak 10. yılımıza özel evlenecek çiftlere ve evini yenilemek isteyenlere müjde. 200 bin lira ve üzeri alışverişlerinizde %20'ye varan indirim fırsatı sizi bekliyor. Üstelik kampanya bununla da bitmiyor. Seçili üçlü paket alımlarında yataş pafi yatak anında hediye. Evinizi yenilemenin, hayalinizdeki yaşam alanına kavuşmanın tam zamanı. Siz de hemen Legno Home Mobilya'ya gelin. Dev indirimleri ve hediye kampanyasını kaçırmayın. Legno Home Mobilya. Evinizin mutluluğu burada başlar.
3: Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
4: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
3: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
4: Trafiğe çıkmaktan korkmayın. Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
3: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu. Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
4: İletişim 0356 214 44 60 0546 214 60 60.
3: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
4: Ehliyet bizim işimiz.
1: Reklam.
5: Maksimum Müzik. Radyo Sinerji.

0: Çalışırken de en iyisi Radyo Sinerji.
1: Evet, haber başlıklarımızı tekrar hatırlayalım. Tekrara düşmemek adına değerli dinleyenler, sonrasında hava durumunu sizlere aktarıp vedamızı gerçekleştireceğiz. Mülakat mağduru öğretmenlerle özel sektör öğretmenleri hakları için mücadelelerini sürdürüyor. Gözaltına alınan EğitimSen üyelerinin serbest bırakıldığı da öğrenilmiş değerli dinleyenler. Orta Doğu'da çok güzel şeyler olacak. Donald Trump'ın açıklamaları var. Anlaşma yapmayı başardık ifadelerini kullanmış. CHP'den gurur toplantısı kararı deniliyor. CHP'de gözler bugün yapılacak grup toplantısına çevrilmişti. Hem Kemal Kılıçdaroğlu hem de Özgür Özel kanadından peş peşe açıklamalar geldi. CHP sözcüsü Müslüm Sarı, Cumhuriyet Halk Partisi'nin birliğini korumak, yeni ayrışmalara ve gerilimlere zemin oluşmasını engellemek amacıyla Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde gerçekleştirilmesi planlanan grup toplantısını yapmama kararı almıştır ifadelerini kullandı. CHP Grup Başkan Vekili Murat Emir de bu hafta Cumhuriyet Halk Partisi grup toplantısı yapılmayacaktır diye Özgür Özel tarafından da böyle bir açıklama yapmış değerli dinleyenler. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la Antonio Guterres bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi deniliyor. 20 kilometre polisten kaçtı, 710 bin lira ceza yedi denilmiş. Türk hekimlerimizle gurur duyuyoruz. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'nun açıklamaları var. Belçika ile Mısır puanları paylaştı. Bir berabere kaldılar. Değerli dinleyenler, UEFA 2026 Dünya Kupası G grubunun açılış maçında 2 gol var, kazanan yok denilmiş değerli dinleyenler. Panathinaikos'ta sürpriz ayrılık, Ergin Ataman dönemi sona erdi deniliyor. Tansiyonu zirveye çıkaran açıklamalar Netanyahu'dan geldi. İsrail'den Amerika'ya anlaşma resti deniliyor. 32 kez rehberlik servisine gitmiş. Türkiye Büyük Millet Meclisi Komisyonu çalışmalarını tamamladı. Kahramanmaraş'taki okul katliamında yeni detay deniliyor. Resmi başvuruda bulunuldu. Galatasaray'dan federasyona yabancı formülü başvurusu denilmiş. Haber başlıklarımızdı değerli dinleyenler. Silivri Belediyesi'ne yönelik usulsüzlük soruşturması var. Silivri Belediyesi'ndeki bazı iş ve işlemlerde usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 18 şüpheliden Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu'nun da arasında olduğu 11'i tutuklama talebiyle suç ceza hakimliğine sevk edildi deniliyor değerli dinleyenler.

0: ekosisteme büyük zarar veren orman yangınlarının %88'inin insan eliyle ihmalden çıktığını, iklim değişikliğinin de etkisiyle yayılımı ve etkisinin kat kat arttığını biliyor musunuz? Yangın sezonunda pek çok ülke haftalarca, hatta aylarca süren orman yangınlarıyla mücadele ediyor. Türkiye'de bu mücadelenin yürütücüsü Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü. İnsan gücünün yanı sıra hava ve kara gücümüzün artırılması, ileri teknolojinin kullanımı, insansız hava araçları ve insansız kameralı yangın gözetleme kulelerinin kullanımıyla yangına ilk müdahale süremiz 11 dakikaya düştü. Seferberlik ruhuyla yürüttüğümüz mücadelemize sen de destek ol. Dikkat edelim, duyarlı olalım, uyaralım. Yanan sadece ağaçlarımız değil. Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü.
1: Programımızın son bölümüne geldik. Son bölümde yurtta hava durumuna göz atacağız. Vedamızı gerçekleştireceğiz değerli dinleyenler. Bakalım yurtta hava nasıl olacak, detayları aktaralım hemen. Yapılan son tahminlere göre bugün ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu. Doğu Anadolu'nun doğusu, Batı Akdeniz'in Toroslar mevkii, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleriyle Edirne ve Kırklareli çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Sıcaklıkların artacağını söyleyebiliriz hafta sonuna kadar. Rüzgarın genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor. Güncel meteorolojik bir uyarı bulunmuyor Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından değerli dinleyenler. 16 Haziran 2026 Salı sabahında sizlere birinci sayfa haberlerini elimizden geldiğince aktarmaya çalıştık. Yarın 17 Haziran Çarşamba sabahında bizler yine radyonuzda mikrofon başında olacağız. Sizlere birinci sayfa haberlerini elimizden geldiğince aktarıyor olacağız. Yarına kadar her şey gönlünüzce olsun efendim. Hoşça kalın.

0: Saat 10. Hava durumu.
1: Tokat'ta bugün hava az bulutlu ve en yüksek sıcaklık 27 derece olacak. Sivas'ta bugün hava parçalı ve az bulutlu, en yüksek sıcaklık 25 derece. Yozgat'ta bugün hava parçalı ve az bulutlu, en yüksek sıcaklık 24 derece. Radyo Sinerji'de haberleri dinlediniz. Bir sonraki haber randevumuzda görüşünceye dek. Hoşça kalın.
0: Şimdi haberler.
1: Mutlu günler. Radyo Sinerji Haber Merkezi tarafından hazırlanan haber bültenimiz bölgemizden iki haberle başlıyor. Türkiye, Afrika üzerinden gelen sıcak hava dalgasıyla etkileniyor. Tokat ve çevresinde termometreler 30 dereceyi aşacak, ani sıcaklık artışı yaşanacak, vatandaşlar tedbirli olmalı. Hyundai Motor Türkiye 715 milyon euro yatırımla Kocaeli'nde elektrikli Ioniq 3 ve batarya fabrikası kuracak, 300 kişiye istihdam sağlayacak, üretim Ağustos'ta başlayacak. Şimdi de Türkiye ve dünya üzerindeki son gelişmelere göz atalım. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, 2026 genel atama döneminde 1528 amir ve 17568 polis memurunun görev yerlerini değiştirerek toplam 19096 emniyet personelinin yeni görev yerlerini belirledi. ABD ve İran 4 aydır süren savaşı sona erdirmek için mutabakat zaptını dijital olarak imzaladı. Trump, güçlü denetim mekanizmalarıyla nükleer silahın engelleneceğini belirtti. Fonların serbest bırakılması planlanıyor. CHP Grup Başkanı Özgür Özel ve ekibi olağanüstü kurultay için 15 günde 900 imza topladı. İmzalar çarşamba günü genel merkeze teslim edilecek. Mahkeme kararı nedeniyle kurultay tartışmaları sürüyor. ABD Hava Kuvvetleri'ne ait B-52 Stratofortress bombardıman uçağı Kaliforniya'daki Edwards Hava Üssü yakınlarında kalkıştan kısa süre sonra düştü. Olayda can kaybı veya yaralanma bilgisi henüz paylaşılmadı. Japonya Merkez Bankası 1995'ten sonra ilk kez politika faizini %1'e çıkararak 25 baz puan artırdı. Bu karar, enerji şokunun enflasyonu artırmasını önlemek ve ekonomik aktiviteyi desteklemek amacıyla alındı.
0: Spor.
1: 2026 Dünya Kupası G grubu maçında Yeni Zelanda ile İran 2-2 berabere kaldı. Henry Just ve Mohebi golleri attı. Maç Los Angeles stadında oynandı. Galatasaray Johan Duran'la anlaşmaya vardı. Futbolcu maaş indirimi teklif etti. Okan Buruk transferi istiyor, bir yıllığına kiralanacak, özel fesih maddesi eklenecek. Fenerbahçe genç stoper Yiğit Efedemir'i gelişimi için Belçika'da forma garantisi olan bir takıma kiralamayı planlıyor. Amaç düzenli süre alması ve tecrübe kazanması.
0: Finans.
1: Serbest piyasalarda bugün dolar 46 lira 31 kuruştan, gram altınsa 6602 lira 76 kuruştan işlem görüyor. Haberleri dinlediniz. Bir sonraki haber randevumuzda görüşünceye dek hoşça kalın.
0: Radyo Sinerji 98.9 FM. Bölgenin en iyisi. Bölgenin en iyisi.
2: Tokat'ın en büyük ev ve bahçe mobilyaları mağazası Legno Home, namütenahi şovu sunar.

Dry Muhabbet'teki beraberliğimiz an itibariyle başladı. Bendeniz Mahmut Uçakcan, radyonuzdayım. Türkiye'nin en iyi şarkılarıyla açılışı Melek'le yaptık. Biz Kızlar radyonuzdaydı. Vatana, millete, dış temsil dileklerimize ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne hayırlı uğurlu olsun. Mert Ali İçerli ile devam ediyoruz. Gerisi laftı.

0: Reklam.
1: Kaliteli ve hızlı hizmet anlayışıyla büyümeye devam eden firmamız Şanlıpen, kadrosunu genişletmek amacıyla vasıflı ve vasıfsız ekip arkadaşları aramaktadır. Adopen ve Rehao gibi dünya markalarıyla çalışmak için telefon ve e-posta adreslerimizden bize ulaşabilirsiniz. Şanlıpen.
2: Sosyete pazarında 15 Haziran'da muhteşem bahar kampanyası başlıyor. Binlerce ürün inanılmaz fiyatlarla sizleri bekliyor. Ne alırsan 99, 149 ve 199 lira. Binlerce bay bayan kaliteli ürünü en ekonomik fiyatlarla bitiriyoruz. Patron çıldırdı, fiyatlar da çıldırdı. Yetişen alıyor, bizden söylemesi. Unutmayın, 15 Haziran 2026 Pazartesi günü randevunuz var. Pervane Hamamı karşısındayız. Sosyete Pazarı, bizi izlemeye devam edin.
3: Ziyafette ziyafet var. 40 yıllık tecrübemizle hizmetinizdeyiz. 1000 metrekarelik geniş ve ferah mekanımızda lezzetin ziyafete dönüştüğü işletmemize bekliyoruz. Sabahları serpme kahvaltı, tokat kebabı, kebap çeşitleri, döner, İskender, tatlı çeşitleri ve sayamayacağımız ikramlarla sizleri ağırlamaktan onur duyarız. İşletmemize ait 100 araçlık otoparkımızla hizmetinizdeyiz. Ziyafette ziyafete bekliyoruz. Rezervasyon numaramız 0356 220 çift 0 22. Ziyafet Kebap.
0: Reklam.
4: 98.9 FM Radyo Sinerji.
5: Radyo Sinerji.
4: Tokat'ın dünyaya sesi.
6: Haber, mizah, gündemdeki konulara farklı bakış, eğlence, pür neşe.

0: Var mı radyonuzda? Efendim bakınız, şu çöp çatanlık uygulamaları var ya, hep söylüyoruz aman dikkat edin bunlara diye. Kaptırıyorsunuz kendinizi, paralar gidiyor. Ya arkadaş, bir defa oradaki profillerin %80'i sahte. Gerçi Türkiye için bu böyle, yani dünyada bayağı da kullanılıyor. Bu insanlar bayağı bayağı gerçek profillerle bir şeyler yapıyorlar. Ama biz Türkler daha çok sahte kısmını kullanıyoruz. Mesela oradaki profillere bak. Kadınlar acayip böyle güzel. Dur.
1: Sevdin demek.
0: Böyle çekici. Böyle düşünüyorsun arkadaş, ne işin var senin burada? Sen bu halde yolda olsan zaten şehrin tamam, yani büyük bir bölümü aşık olacak. Erkeklere bakıyorsun mesela, onlar da acayip böyle yapılı, böyle karizmatik, cool. Abi diyorsun, sen ne arıyorsun burada? Belli, buram buram ben sahteyim diyor. Biz biraz da herhalde bu sahteliği seviyoruz. Bilmiyorum artık bak. Tinder diye bir uygulama var. Çok konuşuluyor biliyorsunuz. Zaman zaman biz de programda konuşuyoruz. Çöp çatanlık uygulaması bunlar. Bizim çöp çatanlık adına bildiğimiz daha çok Instagram'dan DM'den yürüme. İşte Facebook'tan yorumlar yapma. Mesela Facebook çok komik artık. Zaten Facebook'tan yürümeyin bak. Artık Facebook'u bırakın. Yani Facebook bence yavaş yavaş huzur evine dönmeli. Bırakın kendi haline. Olmadı. Facebook yani yapamıyor. Kullanımı belki diğerlerine göre daha basit. Gerçi hepsi basit ama daha böyle bir alışılagelmiş bir şey olduğu için. Abiler falan kötü, yani imajı bozdu. Neyse, Tinder avcısı filmi gerçek oldu denmiş. O film gibi dolandırıcılığın bir başka örneği Avusturya'da yaşandı. Nurullah Şık efendim, biz başroldeyiz. Tanıştığı kadınları önce lüks yaşamıyla etkiledi. Bak, para var, huzur var, para var, huzur var. Gelirsen sen de bundan faydalanırsın. Ardından da evlilik vaadiyle kandırdığı kadınlardan 6,5 milyon lirayı alıp sırra kadem bastı. Öncelikle şunu söylüyorum arkadaş, tebrik ediyorum. Tinder avcısının tuzağına düşen iki kadın yaşadıklarını muhabire anlatmışlar. Lüks bir yaşam, pahalı hediyeler, bu masalsı yaşama kadınlar karşı koyamadı. Tinder avcısı filmi gerçek oldu. Kusura bakma yani. Ben samimi söylüyorum, bu tip şeylere üzülemiyorum. Aa, insanların duygularıyla oynamışlar falan filan. Çünkü zaten baktığın zaman karşı tarafta esasında çok duygusal yaklaşmıyor. Yani bak, ne diyor burada, pahalı hediyeler, lüks bir yaşam. Sen onun için yani... Aşk dediğin nedir gülüm? Nurullah Şık da tıpkı o filmdeki Simon gibiydi denmiş. Tanıştığı kadınlardan bazılarını evlilik vaadiyle kandırıyor. Kimiyle arkadaşlık ilişkisi kuruyor demiş. Ya bizim 80'li yıllardaki Türk filmlerinde böyleydi bu iş. Evlilik vaadiyle kandırma. Tinder avcısının karşısındaki kadınların güvenini sağladıktan sonra ise ikinci aşama başlıyor. Yani kadınlardan para temin etmek. Bu lüks yaşamı veriyoruz. Sen de 3-5 bir şey bırakırsın artık ortaya. Kolay değil. Sen bir tekne kaç para haberin var mı? Çok yakıyor, bir de zam geldi. Yani kadınlardan para temin etmek demiş. Ve bu aşamada kadınlar için masal bitip kabus başlıyor. Şimdi bak, adamın fotoğrafı var burada. Ne bu, Facebook paylaşımına benziyor. Evet, mesela Facebook'tan birkaç şey paylaşmış. Bir grupta fotoğraf paylaşmış. Şimdi kardeş hakikaten böyle karizmatik bir tip. Hep diyoruz ya, böyle karizmatik. Grubun adı şu: Evleneceksen Nurullah Şık. Pardon, özür dilerim. Evleneceksen gel. Grubun adı bu. Evleneceksen gel. Çocuk buraya fotoğrafı paylaşmış. Bir de şey diyor: Günaydın, kimler nereden takip ediyor bakalım. Şehirler gelsin. Şimdi abi, bunun nasıl sen gerçek olduğuna inanırsın ya? Böyle hakikaten hani karizmatik bir fotoğraf, böyle bir grup. Bir de bu gruplar zaten çok tuhaf. İşte gruplar, Facebook sayfalar. Evleneceksen gel sayfası. Grubumuzun kullanım amacı bu efendim. Sadece evlenmek isteyenlere açık. Oğlum, bunu nasıl yiyorsunuz hakikaten ya? çay içerken fotoğraf paylaşmış. Orada da şey, konuşmak istiyorsan sadece ekle. Çay içerken fotoğraf var böyle bir çay ocağı gibi yerde. Günaydın yazmış sol tarafa. Sağ tarafta şey yazıyor. Aşkı roman. Oo bebeğim. Avukat Filiz Kayalı aynı yöntemle onlarca mağdurun dolandırıldığını öne sürmüş. Hakaret, tehdit, şantaj, işin enteresanı da bu şahıs kendini Amerika'da gösteriyor. Gösterecek ne var? Elimde resimlerin var. Önce erkek evlatlarına, sonra boşandığın eşine, ondan sonra da tüm dünyaya yayarım şeklinde şantaj yaparım yaparım diyerek korkutmaya çalışıyor. Sen de fotoğraf verme o zaman. Hani iki lüks yaşam gördün diye orada.

jilet. Ne yapıyor burada diye. Fotoğraflar motoraflar 10 numara 5 yıldız. Gruba bakıyorsun, evleneceksen gel. De git o zaman. Yazık, ne kadardı? 6,5 milyon lira. 6,5 milyon lira dolandırmış. Ve hala da adam çalışmaya devam ediyor. Ve hala da siz bu oyunlara geliyorsanız tebrik ediyoruz.

0: Reklam.
1: Böyle kampanya 10 yılda bir gelir. Legno Home Mobilya olarak 10. yılımıza özel evlenecek çiftlere ve evini yenilemek isteyenlere müjde. 200 bin lira ve üzeri alışverişlerinizde %20'ye varan indirim fırsatı sizi bekliyor. Üstelik kampanya bununla da bitmiyor. Seçili üçlü paket alımlarında yataş pafi yatak anında hediye. Evinizi yenilemenin, hayalinizdeki yaşam alanına kavuşmanın tam zamanı. Siz de hemen Legno Home Mobilya'ya gelin. Dev indirimleri ve hediye kampanyasını kaçırmayın. Legno Home Mobilya. Evinizin mutluluğu burada başlar.
2: Otomobil alırken riske girmeyin. Önce Yamanlar Oto Ekspertiz'e gelin.
3: Satın alacağınız otomobili son sistem TSE 13805 ISO ve TÜV belgeli test cihazlarıyla anında ekspertiz yapıyor, paranızı da emeğinizi de ihtimallere bırakmıyoruz.
2: Her marka aracınızın motor, mekanik, yanal kayma, fren, süspansiyon, kaporta, boya, diagnostik ve dyno testlerini, ayrıca 4x2 ve 4x4 araçlarınızın ekspertizini Yamanlar Oto Ekspertiz'de güvenle yaptırabilirsiniz.
3: Tokat'ın tek kurumsal ekspertizi Yamanlar Oto Ekspertiz, Sanayi Sitesi Bankalar Caddesi'nde.
2: Ayrıntılı bilgi için şimdi arayın 0356 212 6060
3: 0555 463 77 70.

0: 77.
1: Meşhur Adana Kebap, Ceyhanlı Ali Usta artık sizlere çok daha yakın. Taşan karşısı, meydan Yeni Çarşı girişine taşındık. Yeni yerimiz ve konseptimizde Adana Kebap, kuzu şiş, ciğer şiş, tavuk kanat, tavuk şiş çeşitlerimizi ister porsiyon, isterseniz dürüm olarak sunuyoruz. Ve tabii ki vazgeçilmezimiz 7 çeşit garnitür eşliğinde. Akşam saat 17'den gece 3'e kadar odun ateşinde kokoreç ve midye. Şehrin ve lezzetin merkezi Ceyhanlı Ali Usta'nın yerinde. Paket servisimiz mevcuttur. Adres Taşan karşısı, meydan Yeni Çarşı girişi Tokat. Telefon 0542 570 44 49. Ceyhanlı Ali Usta, meşhur Adana Kebap, lezzetin tek durağı.
2: Reklam. 98.9 FM Radyo Sinerji. Kesintisiz Türkçe müzik.
3: Kesintisiz Türkçe müzik.
4: Tokat'ın en büyük ev ve bahçe mobilyaları mağazası Legno Home'un sunduğu Namütenahi Show devam ediyor.

0: Kaan Konak, Leyla radyonuzda. Hoppa!
1: Yarim alev, alev, alev gibi yak beni Leyla, Leyla. Yarim alev.
0: Efendim, ne tür müzik dinlersiniz sevgili dinleyenler? Günümüzde hani az çok biliyorsunuz ben yeni nesil şarkılarla çok anlaşamıyorum. Beğendiklerim çok az. Bu seçici olduğumdan kaynaklanmıyor, bana hitap etmiyor. Çünkü bu hip hop, mip hop falan filan çok, hani evet iyileri var, böyle güzel olanlar var eyvallah da. Mesela bir kısmını sırf sizin için çalıyorum. Onun dışında hani yeni nesil sözler falan filan pek uymuyor. Tarz zaten pop diyemiyorsun. Çoğuna esasında hip hop veya rap falan da diyemiyorsun. Arabesk dersen arabesk de diyemiyorsun. Çok enteresan sözleri var çünkü. Yani bazıları mesela arabeskten çok daha ağır esasında. Yani bizim 80'lerde 90'larda duyduğumuz bildiğimiz arabesk şarkılardan çok daha ağır sözlere sahip. Ama dinleyen kitleye bakıyorsun. Çok ilginç bir döngü var şu an müzik piyasasında. Ben bunun değişeceğini düşünenlerdenim. Yani bu uzun sürmez. Çünkü hani nitelik nicelik bakımından baktığın zaman çok fazla bir şey vermiyor. Çok tatmin etmiyor. Rock müzik sever misiniz mesela? Bizim özellikle ergenlik yıllarımızda çok ağırlıkta rock dinlerdik. Böyle yeni böyle gelişiyorsun. Böyle kızlara hava atacağız falan. Ne? Metallica dinliyorum ya. Böyle o zamanlar şey falan vardı bizim zamanımızda. Metallica tişörtleri, onlardan alırdık. Ondan sonra mesela kolyeleri falan filan. Sonra öğreniyorsun ki Metallica'da evet tamam Metallica hani çok iyi bir grup ama rock'tır, metal'dir falan, böyle daha iyileri olduğunu görüyorsun. Daha iyi, daha böyle ne derler? Modern olanları mı demek lazım? Hani Metallica'ya baktığın zaman da böyle metal dünyasının biraz böyle hep arabeskimsi gibi. Heh. Hani herkesin bildiği böyle farklı grupları falan dinliyorsun. Öyle bir rock'tır, metal'dir. Rüzgarı esti o yıllarda bizde. Nothing Else Matters'lar falan filan, onları böyle tabii şimdiki gibi internet yok. Kasetten dinliyoruz. Kaseti durdurup durdurdum. Sözlerini yazıyordum ben. Bildiğin sözlerini yani dur geri al söz. Ne dedi burada anlamıyorsun, tekrar biraz daha geri al. Neden? Okulda mırıldanacağız, hava atacağız. Rock müzik hala severim bu arada. Bir haber var, bakın sizler de sevin. Yani özellikle erkek dinleyenler. Rock müzik dinleyenlere müjdedenmiş efendim. Kel kalma olasılıkları düşük. Şunu söyleyeyim, bende tutmadı bu. Kelim diyemem ama erozyon olayı bende yüksek. Yani sayı düşük olduğu için nedir mesela erozyon, düşünün nedir? Ağaçlar azsa böyle toprak kayması olur vesaire falan filan, yağışlarda mağışlarda. Bende de öyle efendim, mesela yağmurlu bir havada şapka olmadan, şemsiye olmadan çıktığım zaman kafamı böyle tepesine düşen bir damla yağmur, bir damla bak. Yaklaşık bir saniye kadar süre zarfında gözümde bitiyor. Sayı az olduğu için tutamıyor. Yani saç kökleri tutamıyor efendim. Bende öyle bir sıkıntı var. Yeni bir çalışma saç dökülmesi ve dinlenilen müzik türleri arasında ilişki kurdu. Peki bu şu anki müziği dinleyenlerin mesela durumu ne olacak? Ona hiç bakabildiniz mi? Araştırmada rock müzik hayranlarının kel kalma olasılığı en düşük olanlar olduğu görüldü. Enteresan. Çalışmayı yapan Vera Klinik'ten Doktor Ömer Avlanmış. Sonuçlar ilk muayenede şaşırtıcı gelebilir ama tıbbi açıdan çok anlamlı dedi. Araştırmada rock şarkılarının beyne endorfin salgılayarak mutluluk ve sakinlik duygularını artıran olumlu nostaljiye sahip olduğu gözlemleniyor. Yok be, çok da sakinlik vermiyor yani. Özellikle şöyle sert bir şarkı açtığın zaman. Hani öyle ne bileyim yani. Çok da şey olmuyor. Yani yanılıyor muyum yani bu konuda? Hani çünkü rock böyle iyi, böyle hakikaten sağlam bir şarkı açtığın zaman. Bak mesela dur bak şöyle yapayım. Gerçi hani bu şeydekine uygun mudur bilmiyorum. Haberdekine ba. Şimdi bak sakinleştirmiyor ki beni. Hangi rock'tan bahsediyorsun sen? Bak. Oho! Şu an hiç sakin değilim. Böyle stüdyodan böyle patlayıp çıkasım var şu an. Üstümü başımı böyle yırtıp yeah falan. Bak biraz daha ileri gidelim şöyle. Biraz daha. Hoppa! Salla kafayı. Saçlar çıkacak, salla. Tabii bu buradaki muhtemelen buradaki bahsedilen rock tam olarak bu olmayabilir. Neyse ama beni çok sakinleştirmiyor. Böyle bir enerji veriyor bak. Enerji kesin veriyor ayrı. Ayrıca rock müzik kadar beslenme biçiminin de saç dökülmesini önlemede yardımcı olduğu görülüyor demiş. Bence beslenme biçimi daha önemli. Doktor Kadri de, Erim Kadri, vücudunuz gibi saçınızın da sağlığını korumak için besin alımı önemli. Saçlarınız proteinden yapıldığı için diyetinizde yeterli protein olduğundan emin olmak saçınızın incelmesini ve kırılgan hale gelmesini önlemenin ilk adımıdır demiş. Bence sanki böyle hani müzik türünden ziyade ikincisi yani beslenmeyle alakalı olan bölüm daha böyle bir şey gibi. Daha böyle bir etkiliymiş gibi. Yani ne bileyim evet aklıma Teoman geliyor mesela yerlilerden. Teoman da çok dinledik. Ne bileyim bir sürü var. Vega mesela benim saçlar niye böyle? Ya da işte 80'lerden 90'lardan falan filan. İyi de bir müzik arşivim vardır. Benim saçlar niye böyle abi? Bence o yüzden hani böyle müzik evet hani müzik %1 etkiliyorsa şöyle söyleyeyim. Müzik %1 etkiliyorsa bence %99 etkileyen kesim kesinlikle beslenme. Daha böyle bir mantıklı geldi bana.

Yılların Sezen Aksu şarkısı. Gülşen Sarışınım radyonuzdaydı. Hanımlar beyler, Namık Tunay muhabbet devam ediyor. Ben Deniz Mahmut Uçakcan, radyonuzdayım. Tabii ki Türkiye'nin en iyi şarkılarıyla. Stresle aranız nasıl? Var yani. Özellikle günümüz yaşam koşullarına baktığımız zaman, yaşam şartlarına baktığımız zaman gel de stres yapma. Önemli olan stres değil zaten. Stresle mücadele edebilmek. Mesela stresin esasında vücudumuzda var olması isteniyor. Yani bizi dinç tutan unsurlardan bir tanesi, tetikte tutan unsurlardan bir tanesi stres. Yani uzmanlar hani belli bir seviyede stres olsun diyor ama bizdeki seviye çok aştı. Bizdeki seviye bizi kitlemeye başladı. Öyle kalıyoruz yani stresten donup kalıyoruz akşama kadar böyle. Herkes birbirine bakıyor, öyle kalıyor. Böyle duruyorsun bak, şu an ben dondum. Bir yere, bir noktaya odaklandım, oraya bakıyorum. Kimin resmi olacak? Kim şu ya? Stresten kurtulmanızı sağlayacak 5 yöntem denmiş. Bak, günlük hayatın stresinden uzaklaşmak imkansızmış gibi gelir. İş hayatının yoğunluğu, ev işleri ya da eğitim hayatından dolayı kendinize vakit ayırmakta zorlanıyor olabilirsiniz. Yok, bizim daha çok parayla alakalı. Hiç böyle lafı eğip bükmeye gerek yok. Bizim stresin sebebi iş hayatının yoğunluğu falan değil. O yoğunluktan mesela elde ettiğimiz gelirin günlük rutinlere pek yetmiyor oluşu. Ev işleri ya da falan, onlar falan hepsi geçiyor. Olur onlar yani, olur. Bu durum sonucunda da kendinizi daha fazla stresli, gergin ve yorgun hissedebilirsiniz demiş. Neler yapmanız gerekiyor? Bakınız, stresten kurtulmanızı sağlayacak basit yöntemler. 1. Stresten kurtulun. Yok. 1. Boş vakitlerinizi planlayın. Oğlum işte o yok çok fazla. Boş vakit planımız belli bizim. Yatıp uyumak. Akşam hiçbir işim yok. Boş vaktim var. Ne yapayım, ben yatayım ben o zaman. Stresten uzaklaşmak için çalışma yaşamınızdan kalan boş zamanlarınızda, yeni yani tatil günlerinizde sevdiğiniz şeyleri yapmak için harekete geçin. İşte burada asıl stresin kaynağı ön plana çıkıyor. Tatil günlerinizde sevdiğiniz şeyleri yapmak. Sevdiğiniz şeyleri düşünüyorsun, cüzdanı düşünüyorsun. İkisi birbirini kaldırmıyor, taşımıyor. Bak, örneğin sinemaya gitmekten ya da yeni yerler gezip görmekten hoşlanıyorsanız boş vakitlerinizi bu aktiviteleri yaşayarak geçirin demiş. Başka ne var mesela? Egzersiz yapın diyor. Bu evet, bu yapılabilir. Ki esasında yapılmalı zaten. Egzersiz dediğimiz mevzu. Ha, biz daha çok hani spor salonuna gidip orada bir selfie çekelim derdindeyiz. Bizim egzersiz, spor anlayışımız bu. Gidip böyle ona uygun, yeni bir de böyle şey, ciddi bir halde. İşte, böyle ayna karşısına geçip gittiğimiz spor salonunun mutlaka, eğer biraz pahalı bir yerse, bu çok önemli bizde. Pahalı bir yerse mutlaka yerini etiketleyip fotoğraf paylaşmak gerekiyor. Biz bunun için gidiyoruz, selfie için. Ama onun dışında mesela şöyle bir iş çıkışı, akşam yürüyüşü çok güzel gelecektir bakın. Hatta mümkün olduğu kadar ince tabanlı ayakkabıyla. Bak, bunu da bu kardeşiniz buradan öneriyor. Böyle kalın tabanlıydı. Olabildiğince ince tabanlı bir ayakkabıyla. Vücudunuzdaki negatif elektriği atmak için. Hatta güzel havalarda biraz toprağa basarak da. Başka ne var? Egzersiz yapın demişti. Kişisel bakımınızla ilgilenin diyor. İşte o biraz tutuyor. Ama kendi kendinize bir şeyler yapabilirsiniz. Mesela biz erkekler ne yapabiliriz kişisel bakımla ilgili? Limon kolonyası. Önce bir tıraş olup sonra limon kolonyasıyla güzelce bir bocalayıp yüzümüzü, sonrasında nemlendirici bir kremle. Ne oldu? Al sana kişisel bakım. Kişisel bakım konusunda kadınların işi maalesef, yükü çok ağır. Göz altı şişli, yanak şişli, efendime söyleyeyim dudak vesaire. Dudakta kalalım. Hani bakım olayı çok geniş çerçeveden ele alınıyor kadınlarda. Biz erkekler de öyle değil yani. Elimizi yüzümüzü yıkadık, dişleri fırçaladık. Deodoranttır, parfümdür, ne oldu? Kişisel bakım yaptım. Başka ne yapmak gerekiyor? Gelecek kaygısından uzaklaşın. İşte o biraz zor, o bizde o. Hele şu dönemde yani gelecek kaygısından uzaklaşmak çok kolay şeyler değil. Gelecek kaygısından uzaklaşmayı düşünürken bile insan stres yapıyor. Geleceğinize yönelik sürekli kaygı içinde olmanız ve olumsuz düşüncelere kapılmanız kendinizi çok daha fazla stresli hissetmenize neden olur. Her insanın kendi geleceği için planları vardır diyor. Evet, Ege'de bir sahil kasabasına yerleşip
kafeterya işletmek. Ki o bile bir serveti gerektiriyor şu an. Çevrenizin sizi yıpratmasına izin vermeyin demiş mesela son olarak. Sosyal çevrenizde ya da ailenizde bulunan negatif düşünceli insanlar kendinizi daha çok stresli hissetmenize sebep olur. Ki bununla ilgili de hep söylüyoruz. Varsa bu tip insanlar uzaklaşın onlardan, uzaklaştırın yanınızda. Bak gülmek bulaşıcıdır. Sen gülersen yanındaki de gülmeye başlar. Dene. Ya da gülen birisi olduğu zaman ortamda başkaları da onu oymaya başlar. Ama aynı şekilde bu karamsarlık dediğimiz melet de bulaşıcı. Bu negatif düşünce de bulaşıcı. Yani birisi sürekli böyle somurtuyorsa sen de bir süre sonra enerji kalmıyor. Yok yere şeylere üzülmeye başlıyorsun bir daha. O yüzden evet kesinlikle uzaklaştırın arkadaşlar, tutmayın. Bunları yaparsanız stresten kurtulursunuz diyor. Ama dediğimiz gibi hani tam olarak kurtulmayı da düşünmeyin. Biraz şey yapın, biraz stres kalsın yani. Tamamını da atmayın üzerinizden. Onu da söyleyelim çünkü stresin faydaları da var. Onu da es geçmemek lazım.

0: Reklam. Tokat Bellona'dan büyük stok temizliği. Şehrin iki büyük noktasında dev indirim rüzgarı esiyor. Depolarımızı boşaltıyoruz. Stoklarımızdaki tüm Bellona ürünlerini maliyetine fiyatlarla evinize taşıyoruz. Bütçenizi yormayın. Tüm kartlara tam 9 taksit seçeneğiyle şıklığı ve konforu şimdi alın. İster Yeşilırmak Mahallesi sanayi girişindeki Sanayi Bellona'ya, ister stadyum arkası Behzat Bulvarı'ndaki Şube Bellona'mıza buyurun. Tokat Bellona. Bir başka sevin. Eve dönünce yaşatır evi tarzıyla, yakışır bana Bellona. Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
1: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
0: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
1: Trafiğe çıkmaktan korkmayın, Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
0: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu. Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
1: İletişim 0356 214 44 60, 0546 214 60 60.
0: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
1: Ehliyet bizim işimiz.
2: Sosyete pazarında 15 Haziran'da muhteşem bahar kampanyası başlıyor. Binlerce ürün inanılmaz fiyatlarla sizleri bekliyor. Ne alırsan 99, 149 ve 199 lira. Binlerce bay bayan kaliteli ürünü en ekonomik fiyatlarla bitiriyoruz. Patron çıldırdı, fiyatlar da çıldırdı. Yetişen alıyor, bizden söylemesi. Unutmayın, 15 Haziran 2026 Pazartesi günü randevunuz var. Pervane Hamamı karşısındayız. Sosyete Pazarı, bizi izlemeye devam edin.
0: Reklam.
3: www.radyosinerji.com.
4: Dünyanın yerel radyosu.
3: Dünyanın yerel radyosu.
5: Tokat'ın en büyük ev ve bahçe mobilyaları mağazası Legno Home'un sunduğu Namütenahi Show devam ediyor.

0: Saat 11.
1: Haber. Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Adalet Bakanı Akın Gürlek, FETÖ mensuplarının iadesi için yürütülen hukuk mücadelesinin kararlılıkla sürdüğünü belirterek 119 ülkeye toplam 2950 iade talebi iletildiğini açıkladı. Gürlek, örgüt yöneticilerinin iadesi için dosyaların yeni delillerle güncellenerek yeniden girişimde bulunulduğunu bildirdi. İçişleri Bakanlığı Kayseri merkezde 6 ilde uyuşturucu madde satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 221 şüphelinin yakalandığını duyurdu. Ticaret Bakanlığı İstanbul'da faaliyet gösteren ve beyaz ette fahiş fiyat artışı yaptığı tespit edilen market işletmelerine toplam 10.114.595 Türk lirası tutarında idari para cezası uygulandığını duyurdu. Türkiye İstatistik Kurumu tarım ürünleri üretici fiyatlarının Mayıs ayında yıllık %43,08, aylık %0,61 arttığını açıkladı. ABD Başkanı Donald Trump, İran'la sağlanan mutabakatın ardından barış yolunda kritik bir eşiğin aşıldığını duyurdu. Cuma günü Cenevre'de atılacak fiziksel imzaların ardından başlayacak 60 günlük süreçte nükleer programın geleceğinden yaptırımların kaldırılmasına kadar tüm hayati konular teknik heyetler tarafından masaya yatırılacak. Fenerbahçe Beko Basketbol Süper Ligi final serisi ikinci maçında sahasında ağırladığı Beşiktaş Gain'i 93-68 mağlup ederek seride durumu 1-1'e getirdi. Fenerbahçe Spor Kulübü Yönetim Kurulu mazbata sonrası ilk resmi toplantısını yaptı. Toplantıda görevlendirmeler de belli oldu. Toplantıda yönetim kurulu üyelerinin görev dağılımı yapılırken kulübün gündemindeki acil konularda değerlendirildi. Yunanistan Basketbol Ligi takımlarından Panathinaikos baş antrenör Ergin Ataman'la yollarını ayırdığını duyurdu.
2: Para piyasaları.
1: Serbest piyasada gram altın 6.414 lira 41 kuruş, dolar 46 lira 27 kuruş, euro 53 lira 66 kuruş, sterlin 62 lira 12 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 83 dolar 36 sent, bir bitcoin 66.383 dolardan, Borsa İstanbul Birleşik Endeksi ise 14.446 puandan işlem görüyor.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu. Doğu Anadolu'nun doğusu, Batı Akdeniz'in Toroslar mevki, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleriyle Edirne ve Kırklareli çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor.
0: Haber.

Kübra, yılların Ayşe Pekkan şarkısı, yeni cover, oyalama beni radyonuzdaydı. Namucan Ay muhabbet devam ediyor. nmmradio@gmail.com nmmradio@gmail.com e-mail adresim. Bu adresten dilediğiniz zaman bana ulaşabilirsiniz sevgili dinleyiciler. Ve tabii ki sosyal medyadan da radyomuzun sayfalarını takip etmeyi unutmayın. Ediz şimdi radyonuzda. Roman. Gücümü...

0: Reklam. Kaliteli ve hızlı hizmet anlayışıyla büyümeye devam eden firmamız Şanlıpen, kadrosunu geliştirmek amacıyla vasıflı ve vasıfsız ekip arkadaşları aramaktadır. Adopen ve Rehao gibi dünya markalarıyla çalışmak için telefon ve e-posta adreslerimizden bize ulaşabilirsiniz. Şanlıpen.
1: Ziyafette ziyafet var. 40 yıllık tecrübemizle hizmetinizdeyiz. 1000 metrekarelik geniş ve ferah mekanımızda lezzetin ziyafete dönüştüğü işletmemize bekliyoruz. Sabahları serpme kahvaltı, tokat kebabı, kebap çeşitleri, döner, İskender, tatlı çeşitleri ve sayamayacağımız ikramlarla sizleri ağırlamaktan onur duyarız. İşletmemize ait 100 araçlık otoparkımızla hizmetinizdeyiz. Ziyafette ziyafete bekliyoruz. Rezervasyon numaramız 0356 220 0. Ziyafet Kebap.
2: Hem eviniz hem cebiniz rahatlasın. Aryenet internete anında başvurun. 0356 716 15 16 0540 650 40 50. Erbaa, Niksar, Taşova, Tokat ve çevresindeki herkese müjde. Aryenet'le sınırsız internet keyfi. Taahhüt yok, fatura derdi yok, altyapı sorunu yok. Sınırsız, kotasız ve yüksek hızlı internetin keyfini çıkarın. Doya doya internet kampanyasıyla hayatınızı kolaylaştırın. Aryenet'te deneyimli kadromuzla anında kurulum ve hızlı montaj hizmeti. Evinizde ya da iş yerinizde internet artık çok daha kolay. Aryenet'le hem eviniz hem de cebiniz rahatlasın. Anında başvuru için 0356 716 15 16 0540 650 40 50. Aryenet'le kesintisiz ve hızlı internetin tadını çıkarın.
0: Reklam.
3: 98.9 FM Radyo Sinerji.
4: Radyo Sinerji.
3: Tokat'ın dünyaya sesi.
5: Tokat'ın en büyük ev ve bahçe mobilyaları mağazası Legno Home'un sunduğu Namütenahi Show devam ediyor.
6: Haber, mizah, gündemdeki konulara farklı bakış, eğlence, pür neşe.

Murat Boz gece radyonuzda. Namık Tanay muhabbet devam ediyor Türkiye'nin en iyi şarkılarıyla. Bendeniz Mahmut Uçakcan, radyonuzdayım. Umuyorum keyifler yerindedir günün bu saatinde. Her nereden dinliyor olursanız olun. Ve bakınız, bir dolandırıcılık haberimiz var ama uzun mesafeli bir dolandırıcılık haberimiz var. Şöyle ki efendim, ta İstanbul'dan Amerika'ya. Fakat anladığım kadarıyla Türkler işin içinde yok. İstanbul'dan Amerika'ya uzanan inanılmaz bir dolandırıcılık hikayesi. 3 milyon doları aşmış efendim. Yatırım danışmanlığı yalanı. Amerika'da yaşayan Lori E. sosyal medya üzerinden Alex Quinn isimli biriyle tanıştı. Aha. Yine havada bir aşk kokusu var. Quinn kendisini Lori E'ye Türkiye'de yaşayan bir Amerikan vatandaşı olarak tanıttı. İkili arasında başlayan görüşmeler kısa sürede sıklaştı. Bu sırada Alex Quinn Lori E'ye yatırım yapabileceği alanlarda da yol göstermeye başladı. Hani sohbet muhabbet falan filan. Öyle muhtemelen işte kameralı falan filan. İşte burada bak yatırım da yapabilirsin böyle falan filan. İşte ben yatırım danışmanıyım. Çok iyi para var. Lori E'ye yönlendirdiği hesaplara para yatırması durumunda kısa sürede faiziyle geri alacağını... Arkadaş, ben de bir tek bu kolay yoldan para kazanma isteğinin bizde olduğunu düşünürdüm. Demek ki sadece bizde değil yani. Bak, kısa sürede faiziyle geri alacağını belirten Alex Quinn, Amerikalı kadına bazı kripto cüzdan hesaplarına da yatırım yapmasını söyledi. Ah, bu kripto cüzdanlar. Maalesef çok canlar yaktı. Queen'e güvendiği için onun tavsiyeleriyle yaklaşık 3 milyon dolarlık yatırım yapan Lori E, aradan zaman geçmesine rağmen parasını geri alamadı. Allah Allah. Çok ilginç bir olay. Hiç de böyle olmazdı aslında. Bunun üzerine durumdan şüphelenen Lori E Türkiye'ye geldi. Burada dolandırıldığını öğrenen Lori savcılığa giderek şikayetçi oldu. Lori E'nin şikayeti üzerine başlatılan incelemede polis ekipleri de şüphelilerin tespit edilmesi için çalışma başlattı. Siber suçlarla mücadele şube müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda Lori E'yi dolandırdıkları tespit edilen biri Nijerya uyruklu 4 kişiye operasyon düzenlendi. Vallahi helal olsun. Operasyonda 4 şüpheli de gözaltına alınırken evlerinde yapılan aramalarda bir miktar para ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor denmiş. İnşallah hani Lori parasına kavuşur diyeceğim ama şimdi kripto hesap mesap falan filan bilemiyorum. Tabii bunların yakalanması tabii ayrıca keyif verici bir durum. Mesela geçtiğimiz günlerde de yine benzer bir şey, bu sefer yine çöpçatanlık sitesi üzerinden meydana gelmişti. Avrupa'da bir kadın, efendim bir yaşam koçu olduğunu söyleyip fotoğraflar paylaşan adamla iletişim kurduktan sonra o da kendini bayağı bir zengin olarak gösteriyor. O da ona bir dünya minik bir servet bağışlamıştı. O aşk kurbanı olmuştu. Buradaki şey, yani oradaki aşk kurbanıydı. Buradaki hani kısa yoldan köşeyi dönme arzusu. Arkadaş, nasıl güvenebiliyorsun, o kadar para gönderiyorsun? Yani hiç tanımadığın birisiyle sosyal medyadan tanışmışsın, iletişim kuruyorsun, sohbet ediyorsun ve ona güvenip ondan sonra 3 milyon dolar, bak 3 milyon dolar. 3 bin bile yüksek bir rakam bence. Ki tanımadığın birinin tavsiyesiyle 300 dolara bile girmezsin. 3 milyon dolar yatırıyorsun sağdaki solda işte kripto hesaplara falan filan. Zaten kriptoların hali ortada. O apayrı bir mevzu. En azından yakalanmışlar. Ha, dediğimiz gibi hani parasını alır almaz bilemeyiz. Umarım alır. Artık alamazsa da başkaları için ders olur diyeceğim ama sanmıyorum. Yakın bir gelecekte benzer bir dolandırıcılık haberi okuyacağımıza da inanıyorum.

Şebnem Paker dinle radyonuzdaydı. Hoppa. Bakın, utanmıyor musun bu resmi çekmeye diye gelen mesajdaki linke tıkladı. 62 bin lirayla dolandırıldı. İyiymiş, yine fena değil rakam yani. Çok daha yüksek olabilirdi. Bursa'da telefonuna gelen "utanmıyor musun bu resmi çekmeye" mesajının altındaki linke tıklayan Aykut Y. Mobil bankasındaki 62 bin lirasından oldu. Şimdi bu şeyler zaman zaman geliyor, böyle şeyler. Mesela bana Instagram'dan geliyordu işte, bilmem ne, bilmem nerede seni eleştiriyorlar diye. Link koymuş altında, diyorum bana ne, eleştirsinler. Yani eleştiri güzel bir şeydir. Ha, duymak istemez miyim? Tabii ki duymak isterim ama hani benimle ilgili konuşuyorlarsa bunu zaten bana iletmeleri gerekiyor. Ya da mesela şey, bir tane gelmişti, öyle bir yerde bir görüntünü yayınlıyorlar. Dikkat et diye mesela link. Bunlar gelmişti. Dedim, buldularsa öyle görüntümü yayınlasınlar, rating artar. Çünkü şu da var yani, şimdi hani utanmıyor musun bu resmi çekmeye? Arkadaş, ben utanılacak bir resim çekip çekmediğime bakarım öncelikle. Şu şeylerden olmadım hiç. Nedir o, hani telefon alıp, bir ara çok modaydı onlar. Yeni telefon alıp efendim çıplak fotoğraflarını çekip, genelde böyle magazin dünyasında olurdu. Ondan sonra telefon arıza yapardı. Çok kişi de oldu bak, çok kişi de gördük bunu. Telefon arıza yapardı. Ondan sonra o telefon servise verilir. Servisteki çocuk, bak çocuk yani, burası önemli. Servisteki çocuk o fotoğrafları alır, internete koyardı. Ondan sonra bizim magazin ünlüleri de benden habersiz fotoğraflarımı yayınlamışlar deyip. Böyle şeyler var. Tabii onlar ünlü olmak için. Hani böyle şey diyorum ya, rating olmak için. Hani onda böyle ciddiyet aramak yanlış. Ama şimdi böyle bir şeyleri tıklama be kardeşim artık. Telefonuna gelen "utanmıyor musun bu resmi çekmeye" mesajını gören Aykut Y. bir anlık merakına yenilip mesajın altındaki linke tıkladı. Virüs girmesiyle telefonu kapanan Yakut'un rehberindeki kayıt...

farklı kişilere de aynı mesaj iletildi. Dolandırıldığını fark eden Aykut Y. bankaya gitti. Hesabından 40 bin lira. Bak ne kadar kısa sürede oluyor bunlar. Kredi kartındansa 22 bin lira çekildiğini fark etti. Kalan parayı çekip savcılığa suç duyurusunda bulunan Aykut Y. zor durumda olduğunu belirterek yetkililerden yardım istedi. Ya inşallah durum çözülür. İnşallah. Kendisine kurulan tuzağı anlatan dolandırıcı mağduru Aykut Y. utanmıyor musun bu resmi çekmeye şeklinde bir mesaj geldi. Mesajda link vardı. Ben de merak edip tıkladım. Rehberimde kayıtlı olan kişilere de aynı mesaj gitmiş. Hani bu bazen oluyor mesela WhatsApp tam falan böyle virüs gelirdi. Herkese işte şey telefonun faturalıysa biliyorsunuz değil mi o rüzgar vardı. Telefonu işte şuradan alışveriş çeki vardı ne işte öyle bir şey. Telefonun faturalıysa hemen sana tanımlayalım git sen de kullan diye. Telefonuma virüs girdi ve kapandı. 22 bin lira kredi kartından çekilmiş. 40 bin lira hesabımdan havale edilmiş ifadelerini kullandı. Dolandırıldığını fark eden Aykut Y. toplamda 76 bin lira param vardı. 27 bin lira da kredi kartımda vardı. 22 bin lirasını çekiyorlar. 40 bin lira da hesaptan çekiyorlar. Hesabımda kalan parayı hemen bankaya gidip çektim. Yoksa onu da alacaklardı dedi. Banka böyle bön bön bakmış mı o sırada yani? Hani, engel koyamamış mı? Yani sen bankaya gittikten sonra yani. Başkalarının da benzer yöntemle dolandırılabileceğini belirten Aykut Y. Şimdi biz nasıl bankalara güvenelim? Artık güvenmiyorum. Savcılığa gidip suç duyurusunda bulundum. Abi sen bankayla pek alakalı bir şey değil şimdi bak. Çok zor durumdayım. İki çocuk babasıyım. Evim kira. Devlet büyüklerinden yardım istiyorum şeklinde konuşmuş. Öncelikle evet inşallah yakalanırlar. Parana kavuşursun o ayrı. Ama burada bankalara güvenmek mevzu değil. Çünkü telefonuna... Sen banka uygulaması kuruyorsun. Bende de var. Ama orada mesela böyle beni hatırla gibi bir şeyler falan filan varsa hani her defasında şifre girmeyeyim deyip öyle bir şey kullanıyorsan zaten maalesef hapı yutmuş oluyorsun. O bir. İkincisi her defasında şifre girmeye ayarlı olsun mümkünse. Şifreler kayıtlı olmasın. Ha bu da tabii %100 kurtuldun, %100 güvenlik anlamına gelmiyor. Böyle bir link gördüğün zaman hiçbir şekilde dalgınlığa kapılmamak gerekiyor. Bak ekran görüntüsü var burada fotoğrafın, mesajın. Utanmıyor musun? Bu resmi demişler. Resmi çekmeye. Fotoğraf.ac falan diye bir şeyler var. Onu tıkladıktan sonra senin zaten virüs giriyor, bütün bilgilerine ulaşıyor. Eğer öyle otomatik girme falan filan varsa onda bankanın yapacağı çok fazla bir şey yok artık. Ben az önce bir şeydim. Ondaki demesinin sebebi de şuradan. Sen bankaya gitmişken hala bu risk devam ediyorsa o ayrı bir mevzu. Neyse geçmiş olsun. Yani umarız yakalanırlar. Umarız bu arkadaş parasına kavuşur. Ama uyanık olalım arkadaşlar. Uyanık olalım. Böyle şeylere kanmayalım. Dediğimiz gibi böyle mesaj gelebilir. İşte nedir? Utanmıyor musun bu fotoğrafı çekmeye? Veya işte şurada çıplak fotoğrafın veya şurada bir fotoğraf var. Bu sen misin? Gibi o linklere tıklamayın kesinlikle. Ha böyle hani güvendiğiniz birisinden geliyorsa da hani şey de olabilir. Aa bu benim arkadaşım hani sürekli mesaj gönderiyor falan dediği zaman da üşenme önce bir telefon et. Senden böyle bir mesaj geldi. Bu telefon mesajı olabilir. Facebook'tan olabilir. WhatsApp'tan olabilir. Yani SMS, WhatsApp, Facebook, işte Instagram, DM vesaire herhangi bir yerden böyle bir mesaj geldiğinde de o arkadaşını bir ara sor. Hani bunu sen mi gönderdin diye. Mesajda değil arayarak. Bunlar önemli detaylardır.

0: Reklam.
1: Böyle kampanya 10 yılda bir gelir. Legno Home Mobilya olarak 10. yılımıza özel evlenecek çiftlere ve evini yenilemek isteyenlere müjde. 200 bin lira ve üzeri alışverişlerinizde %20'ye varan indirim fırsatı sizi bekliyor. Üstelik kampanya bununla da bitmiyor. Seçili üçlü paket alımlarında yataş pafi yatak anında hediye. Evinizi yenilemenin, hayalinizdeki yaşam alanına kavuşmanın tam zamanı. Siz de hemen Legno Home Mobilya'ya gelin. Dev indirimleri ve hediye kampanyasını kaçırmayın. Legno Home Mobilya. Evinizin mutluluğu burada başlar.
2: Sosyete pazarında 15 Haziran'da muhteşem bahar kampanyası başlıyor. Binlerce ürün inanılmaz fiyatlarla sizleri bekliyor. Ne alırsan 99, 149 ve 199 lira. Binlerce bay bayan kaliteli ürünü en ekonomik fiyatlarla bitiriyoruz. Patron çıldırdı, fiyatlar da çıldırdı. Yetişen alıyor bizden söylemesi. Unutmayın, 15 Haziran 2026 Pazartesi günü randevunuz var. Pervane Hamamı karşısındayız. Sosyete Pazarı, bizi izlemeye devam edin.
0: Reklam.
3: Eğer çocuğunuz göz teması kurmuyorsa, ismini söylediğinizde bakmıyorsa, söyleneni işitmiyor gibi davranıyorsa, oyuncaklarla oynamayı bilmiyorsa, konuşmada akranlarının gerisinde kalmışsa, sallanmak, çırpınmak gibi garip hareketleri varsa, aşırı hareketli, hep kendi bildiğince davranıyorsa, bazı eşyaları döndürmek, sıraya dizmek gibi sıra dışı hareketler yapıyorsa, değişikliklerine aşırı tepki veriyorsa, otizm açısından değerlendirme yapmak gerekir. Atlı Karıncalar Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi.

0: Tokat'ın en büyük ev ve bahçe mobilyaları mağazası Legno Home'un sunduğu Namütenahi Show devam ediyor.
1: Haber, mizah, gündemdeki konulara farklı bakış, eğlence, pür neşe.

Gökhan Keser Şanssızların Şarkısı. Kimi sevsem açıldı kısmeti radyonuzdaydı. Namitin ayı muhabbet devam ediyor. Umuyorum keyifler yerindedir günün bu saatinde. Her nereden dinliyor olursanız olun. Ve nmmradio@gmail.com nmmradio@gmail.com e-mail adresim. Bu adresten dilediğiniz zaman bana ulaşabilirsiniz. Şimdi Erol Ö-

0: Reklam. Tokat Bellona'dan büyük stok temizliği. Şehrin iki büyük noktasında dev indirim rüzgarı esiyor. Depolarımızı boşaltıyoruz. Stoklarımızdaki tüm Bellona ürünlerini maliyetine fiyatlarla evinize taşıyoruz. Bütçenizi yormayın. Tüm kartlara tam 9 taksit seçeneğiyle şıklığı ve konforu şimdi alın. İster Yeşilırmak Mahallesi sanayi girişindeki Sanayi Bellona'ya, ister stadyum arkası Behzat Bulvarı'ndaki Şube Bellona'mıza buyurun. Tokat Bellona. Bir başka sevin. Eve dönünce. Yaşatır evi çaycıyla. Yakışır
1: bana Bellona. Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
2: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
1: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
2: Trafiğe çıkmaktan korkmayın. Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
1: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu. Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
2: İletişim 0356 214 44 60 0546 214 60 60.
1: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
2: Ehliyet bizim işimiz.
3: Lezzetin adresi Öz Diyarbakır sofrasına hoş geldiniz. İki katlı, geniş, ferah, dizaynlı, 300 kişilik açık ve kapalı alanlarımızda ev rahatlığında buyurun misafirimiz olun. Damak zevkinize uygun onlarca alternatifler: Adana kebap, karışık kebap, Urfa kebap, Beyti kebap, Vali kebap, Ali Nazik kebap, çökertme kebap, lahmacun, pide çeşitleri. En taze salatalar ve sayamadıklarımız. Çocuk oyun alanımızda çocuklarımızı da unutmadık. Bizi tercih eden tüm Tokat halkımıza sonsuz teşekkürler. Rezervasyon ve siparişleriniz için telefonlarımız 0356 502 çift 021 0356 502 2020. Tokat'ta tek şubemizle Novada AVM arkasındayız. Lezzetin adresi Öz Diyarbakır Sofrası.
0: Reklam.

özgün İstiklal Radyonuzdaydı. Efendim bakınız, ilişki dünyasına bir giriş yapıyoruz. İlişkinizde bu sınırları ihmal etmeyin demiş efendim. Birini ne kadar severseniz sevin, ilişkilerde sınırlar koymak gereklidir. Yani diyor ki hemen yelkenleri suya bırakmayın. İster romantik bir eşte, ister bir arkadaşla veya bir ebeveynle olsun, sınırlar oluşturmak kişisel bakıma öncelik vermenize ve günlük etkileşimlerinizde saygı duyulduğunu hissetmenize yardımcı olabilir diyor. Yani evet, biz daha çok böyle sınırları kaldırma taraftarıyız. İyi bir şey mi dersen, genel anlamda yani geniş zamanlı baktığı zaman değil. Hani biz komple böyle bir nasıl derler ya, tam tabiri de bulamıyorum. Yanlış da anlaşılmasını istemiyorum ama işte hani bu şey, hiç böyle sınır yok. Herkes yani ilişkidekiler, yaşayanlar birbirinin her şeyini falan çok net biliyor. Tabii ki bilecek ama hani bazı bir gizemler de olması gerekiyor. Sonuçta avcı kısmına doğru geliyoruz. O nokta hayatımızda hep olacak, unutulmaması gereken bir unsur. Biraz da böyle bir evet, bir çizgiyi çizeceksin yani. Bu bay efendi biz evlendik öyle şey mi? Olur kardeşim. Olur. Bak burada da diyor zaten, sınırlar her türlü ilişki için gereklidir demiş. Neler var mesela bunlardan bakalım. Hayır diyebilme yeteneği diyor. Bunun için zaten insanoğlu, ben mesela çalıştım zamanında. Hayır diyebilmek hakikaten önemli. O çalıştığım zamanlarda arkadaşlarım isyan ediyordu. Çünkü söylenen her şeye hayır diyordum. Yani bir şey hatta söylenmeden mesela Mahmut diyor, sesleniyor, dönüyorum, hayır. Böyle bir süreçten geçtim. Yakın çevremdeki insanlar için muazzam bir sabır denemesiydi o. Bu özellikle insanları memnun etmek isteyenler için zordur diyor. Hayır demek herkese doğal gelmez ama bazen akıl sağlığınız için hayır demeniz gerekir. İçgüdülerinize güvenmeyi unutmayın ve tüm arkadaşlarınız sizi bir etkinliğe gitmeye ikna etmeye çalışsa da pijamalarınızla evde kalmanızı söyleyen o iç sese kulak verin diyor. Bu örnek de biraz tuhaf olmuş ama neyse. Başka mesela kişisel alanlarınızı yaratabilme hakkı demiş diğeri. Hepimizin bir noktada kişisel alana ihtiyacı var. Hararetli bir kavgadan sonra serinlemek, kişisel bakım zamanı veya önemli bir şey üzerinde çalışırken sadece alana ve sessizliğe ihtiyaç duymak, kesinlikle bu zamana hakkınız var ve sevdiklerinizin buna saygı duyması gerekiyor. Yani her şeyi de beraber yapmak gerekmiyor yani. Gizlilik demiş mesela. Evet, hep onu söylüyoruz. WhatsApp'a dikkat edin arkadaşlar. Eve gelirken işten. Gizlilik ayarlarına falan da bir arada bakın yani, Instagram. Herkesin farklı bir mahremiyet tanımı vardır ve sizinkini belirleyin ve çevrenizdeki insanların, bu eşiniz dahi olsa, gizliliğinizi ihmal etmesine izin vermeyin diyor. Yani telefon şifresi falan vermeyin yani. Hesap şifresi. Bak aslında evet, saçmadır da. İşte hesap şifresini paylaşmak falan filan. Niye paylaşıyorsun? O senin hesabın yani. İlla ki paylaşmadığın zaman sen oradan bir şeyler çeviriyorsun manasına gelmez bu. Bir şeyler çevirecek olsan zaten iş yerinden ikinci bir hesap açarsın. Bunun kadar kolay bir şey yok. Ama diğer türlü mesela şifreyi verdin falan filan, kullanıyor rahat rahat. O bana da çok doğru gelmiyor. Ne kadar paylaşacağınıza siz karar verirsiniz demiş. Ayrıca hayatlarınız bir şekilde kesişiyor olsa bile zihninizin kontrolü yine sizde olmalı. Her düşünceyi ve duygunuzu paylaşmanız gerekmez diyor. Yani böyle biraz böyle bir şey, yanlış bir şey yapılsın demiyoruz bak. Onu söylemiyoruz ama biraz böyle bir gizem, biraz böyle bir gizlilik önemli. Yani her şeyde paldır küldür herkesin görmesine gerek yok. Çok da böyle yelkenleri suya bırakmaya gerek yok, anladığımız bu.

0: Radyo Sinerji. Radyo Sinerji. Saat 12. Şimdi haberler.
1: Mutlu Günler Radyo Sinerji Haber Merkezi tarafından hazırlanan haber bültenimiz bölgemizden iki haberle başlıyor. Türkiye, Afrika üzerinden gelen sıcak hava dalgasıyla etkileniyor. Tokat ve çevresinde termometreler 30 dereceyi aşacak, ani sıcaklık artışı yaşanacak, vatandaşlar tedbirli olmalı. Hyundai Motor Türkiye 715 milyon euro yatırımla Kocaeli'nde elektrikli Ioniq 3 ve batarya fabrikası kuracak, 300 kişiye istihdam sağlayacak, üretim Ağustos'ta başlayacak. Şimdi de Türkiye ve dünya üzerindeki son gelişmelere göz atalım.
0: Hava durumu.
1: Tokat'ta bugün hava az bulutlu ve en yüksek sıcaklık 27 derece olacak. Sivas'ta bugün hava parçalı ve az bulutlu, en yüksek sıcaklık 25 derece. Yozgat'ta bugün hava parçalı ve az bulutlu, en yüksek sıcaklık 24 derece. Radyo Sinerji'de haberleri dinlediniz. Bir sonraki haber randevumuzda görüşünceye dek. Hoşça kalın.
0: Şimdi haberler.
1: ABD ve İran 4 aydır süren savaşı sona erdirmek için mutabakat zaptını dijital olarak imzaladı. Trump, güçlü denetim mekanizmalarıyla nükleer silahın engelleneceğini belirtti. Fonlar kademeli serbest bırakılacak. Brezilya'da 21 yaşındaki kadın güvenlik halatı bağlanmadan 40 metrelik platformdan bungee jumping etkinliğinde atıldı ve hayatını kaybetti. Olay sonrası 6 kişi gözaltına alındı, soruşturma başlatıldı. Kayseri Pınarbaşı ilçesinde gece saatlerinden itibaren 62 deprem meydana geldi. Depremlerin büyüklükleri 0,8 ile 3,9 arasında değişirken AFAD herhangi bir olumsuzluk olmadığını bildirdi. Ticaret Bakanlığı, beyaz ette fahiş fiyat artışı yapan ulusal ve yerel marketlere toplam 10 milyon 114 bin 595 lira idari para cezası verdi. Denetimler yaz mevsimi talebine karşı yeniden başlatıldı. Kırşehir'de iki işçi servisi Özbağ beldesi çıkışında çarpıştı. Kazada 17 kişi yaralandı. Sağlık ve polis ekipleri hızla müdahale etti. Yaralılar Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. İncelemeler sürüyor.
0: Spor.
1: UEFA ikinci eleme turu kura çekimleri 17 Haziran'da İsviçre'de yapılacak. Fenerbahçe, Beşiktaş ve Başakşehir sırasıyla şampiyonlar Avrupa ve Konferans Ligi'nde mücadele edecek. Fenerbahçe yeni sezonda yerli oyuncu rotasyonunu güçlendirmek için Ümit Akdağ, Bertu Yıldırım ve Arda Okan kurtulan transferleri için resmi temaslara başlıyor. Galatasaray Mauro Icardi sonrası 26 yaşındaki Vlahovic için 35 milyon euro bütçe ayırdı. Ayrıca João Gomes için Wolverhampton ile bonservis pazarlığı yürütüyor.
0: Finans.
1: Serbest piyasalarda bugün dolar 46 lira 31 kuruştan, gram altınsa 6616 lira 42 kuruştan işlem görüyor. Haberleri dinlediniz. Bir sonraki haber randevumuzda görüşünceye dek hoşça kalın.
2: Haber, mizah, gündemdeki konulara farklı bakış, eğlence, pür neşe. Mahmut'la namütenay muhabbet.

Skandal APO Reset Radyonuzda. Efendim, son zamanlarda sıkça ehliyet sınavları ile ilgili haberler okuyoruz. Bu sınavlar için uygulanan kopya yöntemleri, kopya düzenekleri, insanların bunlara harcadığı paralar, sonra tabii ki yakalanmaları. Çokça görüyoruz ve hep şaşırıyoruz bunu arkadaş. Yani ehliyet sınavı için ne gerek var buna diye. Sorular genel olarak aynı. Yani belli bir soru sayısı var, onun üzerinde dönüyor zaten sınavlar. Ha, yine de geçemeyebilir misin? Evet, geçemeyebilirsin. Bu da doğal bir şey. O gün kendini iyi hissetmeyebilirsin. Hep bunları konuştuk. Yani stres yapabilirsin. Evet, sınavdır sonuçta. Falan filan yani. Bu sefer çok enteresan bir hikayemiz var. Sınavı geçemeyen, geçemeyince ehliyetsiz drift yapıyor efendim. Şimdi biz de tabii hep şeydi. Mesela bunun belli bir şeye isyan ediyor bu. Ya arkadaş, araba kullanmayı biliyorum. Nasıl ehliyet vermezsiniz diye. Değil canım kardeşim, o iş öyle olmuyor. Araba kullanmak çok zor bir şey değil. Birkaç pratikle zaten hemen hemen herkes otomobil kullanabiliyor. Özellikle zaten yeni araçlara baktığımız zaman kullanmak daha da basit. Hani otomatik vitesleri geçiyorum, diğerlerinde bile mesela bir geri kaçırma olmuyor. Düz manuellerde. Yani araba zaten kendi kendine gitmeye meyilli. Sen direksiyonuna yön veriyorsun falan. Hele bize zaten otomatikse daha da pratik. Drift yapmak da senin hani ehliyet alma hakkına sahip olduğun anlamına gelmiyor. Çünkü ehliyet sınavında sana drift yapabiliyor musun diye sormuyorlar. Yazılı sınavda bir takım sorular var. İşte ilk yardımdır, motordur, trafik bilgisidir. Bunları bilmen gerekiyor. Sonra direksiyon sınavında da bir takım kurallar var. Arabayı hareket etmeye, ondan sonra neler vardı başka? Akan trafikte işte seyretme, düzgün park etme falan filan. Bunlar var. Böyle şeyler var yani. Küçük çekmecede direksiyon sınavını geçememiş. Bak güya drift atıyor ama direksiyon sınavını geçememiş. Demek ki yetersizsin. Yani drift yapmak ehliyet almaya hak kazanacaksın manasına gelmiyor. Yani iyi araba kullanıyorsun manasına gelmiyor. Yani bir takım problemlerin olduğunu gösteriyor esasında. Küçük çekmecede direksiyon sınavını geçemeyince sınav yerinde drift atan sürücü adayı İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalandı. Pazar günü Küçükçekmece Atakent Mahallesi'ndeki sürücü adayları eğitim güzergahında bir sürücü adayı sınavı geçemeyince ehliyetsiz kullandığı kendi aracıyla sınav alanında drift yapmıştı. Bak kendi aracıyla geliyor ama onu da ehliyetsiz kullanıyor. Ya canım, yani bak araba kullanıyorum yani akan trafikte. O yüzden artık bunu biraz belgelendirelim istedik. Ne yapalım, bir ehliyet alalım dedik yani. İhtiyacımız yok ama alalım dedik. Bulunsun, çevirmelerde falan lazım olur. Konuyla ilgili İstanbul Emniyet Müdürlüğü çalışma başlattı. Çalışmalar çerçevesinde adresi ve kimliği tespit edilen sürücü adayı UA, 20 yaşındaymış isimli şahıs, trafik ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Otomobil trafikten men edilirken yakalanan sürücü adayı hakkında ehliyetsiz araç kullanma ve drift yapma suçlarından toplamda 16.473 lira idari para cezası uygulandı. Ayrıca trafik güvenliğini kasten tehlikeye sokmak suçundan hakkında adli işlem yapılan şahıs, işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli makamlarca serbest bırakıldı denmiş. Biraz daha ceza kitlenebilirdi. Ha gerçi bu da evet, hani 16 bin lira eğer çok parası olan bir tip değilse, tamam orada biraz anlaşılan karakter atmak istemiş oradaki eğitimcilere falan. Derdi o yani, arkadaş ben zaten biliyorum nasıl ehliyet vermezsiniz, siz kimsiniz? Demek ki araba evet kullanabiliyorsun ama kurallarına göre kullanıyor. Yani trafik kurallarını bilmiyorsun. Yani trafik kurallarına riayet ederek araba kullanamıyorsun. Demek ki burada bir eksiklik var sende, belli. Bu eksikliği mesela çalışmakla ancak giderebilirsin. Böyle drift mirift yaparak bu eksikliği yok saymak istersen işte böyle cezayı kitlerler. Sonra sen sağ, ben selamet oluruz yani.

0: Reklam. Şanlıurfa'nın son yıllarda yaptığı yatırımlarla Tokat 2. Organize Sanayi Bölgesi'nde 4500 metrekare kapalı alan olmak üzere toplam 8000 metrekare üretim tesisinde yaklaşık 65 kişilik kalifiye kadrosu ve son teknoloji makine parkuruyla faaliyet göstermektedir. Bölgede ve sektöründe adından söz ettiren firmamız bugün Türkiye'nin birçok iline hizmet vermeye devam etmektedir. PVC, kapı pencere, alüminyum doğrama, cam cephe, cam balkon, otomatik panjur ve kepenk, iç oda kapısı, sineklik sistemleri, imalatı ve uygulaması yapan Şanlıurfa'nın bölgesinde yeni bayilikler vermektedir.
1: Otomobil alırken riske girmeyin. Önce Yamanlar Oto Ekspertiz'e gelin.
2: Satın alacağınız otomobili son sistem TSE 13805 ISO ve TÜV belgeli test cihazlarıyla anında ekspertiz yapıyor, paranızı da emeğinizi de ihtimallere bırakmıyoruz.
1: Her marka aracınızın motor, mekanik, yanal kayma, fren, süspansiyon, kaporta, boya, diagnostik ve dyno testlerini, ayrıca 4x2 ve 4x4 araçlarınızın ekspertizini Yamanlar Oto Ekspertiz'de güvenle yaptırabilirsiniz.
2: Tokat'ın tek kurumsal ekspertizi Yamanlar Oto Ekspertiz, Sanayi Sitesi Bankalar Caddesi'nde.
1: Ayrıntılı bilgi için şimdi arayın 0356 212 6060,
2: 0555 463 77 77.
3: Ziyafette ziyafet var. 40 yıllık tecrübemizle hizmetinizdeyiz. 1000 metrekarelik geniş ve ferah mekanımızda lezzetin ziyafete dönüştüğü işletmemize bekliyoruz. Sabahları serpme kahvaltı, tokat kebabı, kebap çeşitleri, döner, İskender, tatlı çeşitleri ve sayamayacağımız ikramlarla sizleri ağırlamaktan onur duyarız. İşletmemize ait 100 araçlık otoparkımızla hizmetinizdeyiz. Ziyafette ziyafete bekliyoruz. Rezervasyon numaramız 0356 220 0 22. Ziyafet Kebap.
0: Reklam.
4: Radyo Sinerji 98.9 FM. Bölgenin en iyisi.
5: Bölgenin en iyisi.

aferin radyonuzdaydı ve saatlerimiz artık gitmemiz gerektiğini gösteriyor. Sabırla dinleyen herkese sonsuz teşekkürler. nmmradyo@gmail.com nmmradyo@gmail.com e-mail adresim. Bu adresten dilediğiniz zaman bana ulaşabilirsiniz ve yine burada namutunay muhabbette buluşuncaya dek şimdilik hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Herkese iyi günler.

0: Reklam.
1: Böyle kampanya 10 yılda bir gelir. Legno Home Mobilya olarak 10. yılımıza özel evlenecek çiftlere ve evini yenilemek isteyenlere müjde. 200 bin lira ve üzeri alışverişlerinizde %20'ye varan indirim fırsatı sizi bekliyor. Üstelik kampanya bununla da bitmiyor. Seçili üçlü paket alımlarında yataş pafi yatak anında hediye. Evinizi yenilemenin, hayalinizdeki yaşam alanına kavuşmanın tam zamanı. Siz de hemen Legno Home Mobilya'ya gelin. Dev indirimleri ve hediye kampanyasını kaçırmayın. Legno Home Mobilya. Evinizin mutluluğu burada başlar.
2: Gentleman'de tüm reyonlarda %30 indirim. Gentleman giyim. Gazi Osman Paşa Bulvarı'nda.
0: Reklam.

0: 98.9 FM Radyo Sinerji. Kesintisiz Türkçe müzik.
1: Kesintisiz Türkçe müzik.
2: Eğer çocuğunuz dikkati dağınık bir çocuksa, bir oyundan diğerine hızlı geçiyor, verilen görevi tamamlamıyorsa, belli dokulara karşı dokusal hassasiyeti veya arayışı varsa, örneğin sert ya da yumuşak bir şeye dokunmak istemiyorsa, hipotonik, tembel ve uyuşuk görünümlü bir çocuksa, yemek konusunda seçici davranıyor, sadece belli tat ve dokudaki yiyecekleri yiyor ve yeni tatları denemekten kaçınıyorsa, kişisel güvenliğini koruma düşüncesi olmadan hareket ediyorsa, kendine bakım aktiviteleri, örneğin saç yıkama, tırnak kesme, diş bakımı, diş fırçalama esnasında huzursuz, stresli olduğunu belli ediyorsa, otizm belirtileri, gelişim geriliği, özgül öğrenme güçlüğü, dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu belirtileri, serebral palsi, disleksi problemi gösteren çocukların önce hekime, ardından ergoterapi değerlendirmesi alması önerilir. Kurumumuzda ergoterapistlerimiz hizmet vermeye başlamıştır. Değerlendirme isteyen velilerimizin iletişime geçmesini rica ederiz. Telefon 212 0585. Atlı Karıncalar Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi.

0: numarayı tuşla.
1: Radyon parmaklarının ucunda.
2: 212 56 56 0543 746 37 54.

0: Çalışırken de en iyisi Radyo Sinerji.
1: Reklam. Tokat Bellona'dan büyük stok temizliği. Şehrin iki büyük noktasında dev indirim rüzgarı esiyor. Depolarımızı boşaltıyoruz. Stoklarımızdaki tüm Bellona ürünlerini maliyetine fiyatlarla evinize taşıyoruz. Bütçenizi yormayın. Tüm kartlara tam 9 taksit seçeneğiyle şıklığı ve konforu şimdi alın. İster Yeşilırmak Mahallesi sanayi girişindeki Sanayi Bellona'ya, ister stadyum arkası Behzat Bulvarı'ndaki Şube Bellona'mıza buyurun. Tokat Bellona. Bir başka sevin. Eve dönünce. Yaşatır evi tarzıyla. Yakışır
2: bana Bellona. Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
3: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
2: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
3: Trafiğe çıkmaktan korkmayın. Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
2: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu. Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
3: İletişim 0356 214 44 60 0546 214 60 60.
2: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
3: Ehliyet bizim işimiz.
4: Sosyete pazarında 15 Haziran'da muhteşem bahar kampanyası başlıyor. Binlerce ürün inanılmaz fiyatlarla sizleri bekliyor. Ne alırsan 99, 149 ve 199 lira. Binlerce bay bayan kaliteli ürünü en ekonomik fiyatlarla bitiriyoruz. Patron çıldırdı, fiyatlar da çıldırdı. Yetişen alıyor, bizden söylemesi. Unutmayın, 15 Haziran 2026 Pazartesi günü randevunuz var. Pervane Hamamı karşısındayız. Sosyete Pazarı, bizi izlemeye devam edin.
1: Reklam.

0: numarayı tuşla. Radyon parmaklarının ucunda.
1: 212 56 56 0543 746 37 54.

0: Saat 13.
1: Haber. Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Adalet Bakanı Akın Gürlek, FETÖ mensuplarının iadesi için yürütülen hukuk mücadelesinin kararlılıkla sürdüğünü belirterek 119 ülkeye toplam 2950 iade talebi iletildiğini açıkladı. Gürlek, örgüt yöneticilerinin iadesi için dosyaların yeni delillerle güncellenerek yeniden girişimde bulunulduğunu bildirdi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, iklim değişikliğinin engelli bireyler için oluşturduğu riskleri belirleyerek somut çözüm önerileri geliştirmeyi hedefliyoruz. Yapay zeka, destek teknolojileri ve engellilik alt çalışma grubuyla teknolojinin engelli bireylerin hayatını kolaylaştıracak politikalar belirlemeyi amaçlıyoruz dedi. Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca düzenlenecek 2.425.628 adayın başvuru yaptığı 2026 Yükseköğretim Kurumları sınavı 20-21 Haziran'da gerçekleştirilecek. 20 Haziran Cumartesi günü saat 10.15'te yapılacak YKS'nin birinci oturumu olan temel yeterlilik testine 2.425.628 adayın başvurduğu belirtildi. Ardından 21 Haziran Pazar günü saat 10.15'te yapılacak YKS'nin ikinci oturumu olan alan yeterlilik testine 1.627.960 adayın katılacağı belirtildi. Türkiye İstatistik Kurumu tarım ürünleri üretici fiyatlarının Mayıs ayında yıllık %43,08, aylık %0,61 arttığını açıkladı. Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski, Rusya'nın başkenti Moskova'daki bir petrol rafinerisine uzun menzilli silahlarla saldırı düzenlediklerini bildirdi.
2: Spor.
1: Fenerbahçe Beko Basketbol Süper Ligi final serisi ikinci maçında sahasında ağırladığı Beşiktaş G'ni 93-68 mağlup ederek seride durumu 1-1'e getirdi. Fenerbahçe Spor Kulübü Yönetim Kurulu mazbata sonrası ilk resmi toplantısını yaptı. Toplantıda görevlendirmeler de belli oldu. Toplantıda yönetim kurulu üyelerinin görev dağılımı yapılırken kulübün gündemindeki acil konular da değerlendirildi. Yunanistan Basketbol Ligi takımlarından Panathinaikos baş antrenör Ergin Ataman'la yollarını ayırdığını duyurdu.
2: Para piyasaları.
1: Serbest piyasada gram altın 6.414 lira 41 kuruş, dolar 46 lira 27 kuruş, euro 53 lira 66 kuruş, sterlin 62 lira 12 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 83 dolar 36 sent, bir bitcoin 66.383 dolardan, Borsa İstanbul Birleşik Endeksi ise 14.446 puandan işlem görüyor.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu. Doğu Anadolu'nun doğusu, Batı Akdeniz'in Toroslar mevki, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleriyle Edirne ve Kırklareli çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor.
0: Haber. Radyo Sinerji.
3: Radyo Sinerji.

güzel bir gün olsun diye bu salı gününde de hayatın ritmini yakalamaya başlıyoruz. Hepiniz hoş geldiniz. Ben Rayna, mikrofon başındayım. Salının tadını çıkartmak isteyenler için önünüzdeki 2 saat boyunca mikrofon başında olacağım. Yine günün en güzel şarkıları, yine günün güzel haberleriyle hem gündemden uzak hem de haberdar olacağız. Hayatın ritmi başlıyor. Gününüz güzel, radyonuz açık olsun.

0: Reklam. Kaliteli ve hızlı hizmet anlayışıyla büyümeye devam eden firmamız Şanlıfen, kadrosunu geliştirmek amacıyla vasıflı ve vasıfsız ekip arkadaşları aramaktadır. Adopen ve Rehao gibi dünya markalarıyla çalışmak için telefon ve e-posta adreslerimizden bize ulaşabilirsiniz. Şanlıfen.
1: Lezzetin adresi Öz Diyarbakır sofrasına hoş geldiniz. İki katlı, geniş, ferah, dizaynlı, 300 kişilik açık ve kapalı alanlarımızda ev rahatlığında buyurun misafirimiz olun. Damak zevkinize uygun onlarca alternatifler: Adana kebap, karışık kebap, Urfa kebap, Beyti kebap, Vali kebap, Ali Nazik kebap, çökertme kebap, lahmacun, pide çeşitleri. En taze salatalar ve sayamadıklarımız. Çocuk oyun alanımızda çocuklarımızı da unutmadık. Bizi tercih eden tüm Tokat halkımıza sonsuz teşekkürler. Rezervasyon ve siparişleriniz için telefonlarımız 0356 502 0021 0356 502 2020. Tokat'ta tek şubemizde Novada AVM arkasındayız. Lezzetin adresi Öz Diyarbakır sofrası.
0: Reklam.
2: Bölgenin en iyisi Sinerji FM.

Hep diyorum ya, güzel şeylerden bahsedelim, iyi çağıralım kendimizi, olumlu düşünelim diye. İşte bugün pozitif düşünmenin faydalarından bahsedeceğiz. Zamansız gardırop parçalarından, zamansız şıklıktan bahsedeceğiz. Kışlıkları kaldırırken bu detaylara dikkat edin demişler. Biraz geç demişler, o yüzden ben de geç bahsedeceğim ama hala kışlıkları kaldırmayanlar varsa şöyle bir kışlık kıyafetleri kaldırırken neler yapmamız gerektiğinden bahsedeceğiz. Güneş bu sene daha fazla yakacak. Hem cildimizi hem de gözümüzü aman dikkat diyeceğiz. Sosyal medyadan, nefes egzersizlerinden, uyumanıza yardımcı bitkilerden bahsedeceğiz. Yine dolu dolu bir program, yine dolu dolu bir hayatın ritmi sizi bekliyor. Radyonuz açık olsun.

sabah işe gitmeden önce ya da hazırlanırken, gideceğiniz bir davet olduğunda, dışarı çıkarken, gardırobun karşısında fazla vakit harcamak istemiyorsanız eğer, zamansız parçalar gardırobunuzda bulunmalı her zaman, hem şık hem de rahat olabilmeniz için. Peki zamansız parçalar hangileri? Yazlık zamansız parçalara şöyle bir bakalım. Mutlaka her kombinle uyum sağlayan bir beyaz gömleğiniz olsun. İsterseniz plajda pareo gibi kullanın, isterseniz şortla, isterseniz eteklerle, elbise üstüne, hem şık hem de sade bir görünüş sunuyor. Beyaz gömlek mutlaka gardırobunuzda bulunsun ama kumaş olarak pamuk ya da keten tercih edin bu sıcaklarda. Yüksek bel jean veya bir şort olabilir, zira yüksek bel denim modası geçmeyen kurtarıcılardan. Hasır şapkanız, büyük güneş gözlüğünüz, espadrilleriniz, deri sandaletleriniz mutlaka sizi şık gösterecek her kombinde. Bir de hep böyle düzlerden, basiclerden bahsediyoruz. Bir de basic tişörtünüz olsun, hatta birden fazla, siyahı, beyazı, pembesi, moru, laciverti derken basic bir tişörtün en kurtarıcı parça olduğunu söyleyebiliriz. İster desenli eteklerle, ister şortlarla, ister jean pantolonlarla, her tonda, her şeyle kullanabileceğiniz basic bir tişörtünüz gardırobunuzda bulunsun mutlaka. Onu da takılarla süsleyin. Zamansız parçaların genellikle nötr tonlarda olduğunu ve daha fazla kombinlenme şansı verdiğini de unutmayın diyelim. Bundan sonra daha hızlı hazırlanacaksınız, hatırlatmış olayım.

0: Reklam.
1: Şanlıurfa'nın son yıllarda yaptığı yatırımlarla Tokat 2. Organize Sanayi Bölgesi'nde 4500 metrekare kapalı alan olmak üzere toplam 8000 metrekare üretim tesisinde yaklaşık 65 kişilik kalifiye kadrosu ve son teknoloji makine parkuruyla faaliyet göstermektedir. Bölgede ve sektöründe adından söz ettiren firmamız bugün Türkiye'nin birçok iline hizmet vermeye devam etmektedir. PVC, kapı pencere, alüminyum doğrama, cam cephe, cam balkon, otomatik panjur ve kepenk, iç oda kapısı, sineklik sistem imalatı ve uygulaması yapan Şanlıurfa'nın bölgesinde yeni bayilikler vermektedir.
2: Ziyafette ziyafet var. 40 yıllık tecrübemizle hizmetinizdeyiz. 1000 metrekarelik geniş ve ferah mekanımızda lezzetin ziyafete dönüştüğü işletmemize bekliyoruz. Sabahları serpme kahvaltı, tokat kebabı, kebap çeşitleri, döner, İskender, tatlı çeşitleri ve sayamayacağımız ikramlarla sizleri ağırlamaktan onur duyarız. İşletmemize ait 100 araçlık otoparkımızla hizmetinizdeyiz. Ziyafette ziyafete bekliyoruz. Rezervasyon numaramız 0356 220 0022. Ziyafet Kebap.
3: Otomobil alırken riske girmeyin. Önce Yamanlar Oto Ekspertize gelin.
4: Satın alacağınız otomobili son sistem TSE 13805 ISO ve TÜV belgeli test cihazlarıyla anında ekspertiz yapıyor. Paranızı da emeğinizi de ihtimallere bırakmıyoruz.
3: Her marka aracınızın motor, mekanik, yanal kayma, fren, süspansiyon, kaporta, boya, diagnostik ve dyno testlerini ayrıca 4x2 ve 4x4 araçlarınızın ekspertizini Yamanlar Oto Ekspertiz'de güvenle yaptırabilirsiniz.
4: Tokat'ın tek kurumsal ekspertizi Yamanlar Oto Ekspertiz, Sanayi Sitesi Bankalar Caddesi'nde.
3: Ayrıntılı bilgi için şimdi arayın 0356 212 6060
4: 0555 463 77 77.
0: Reklam.
5: Eğer çocuğunuz kendine söylenen şeylere tepki vermiyor veya onunla konuştuğunuzu anlıyor gibi görünmüyorsa, insan sesi veya diğer seslerin yönünü tayin edemiyorsa, aynı yaştaki çocuklardan daha geç konuşmaya başladıysa, sözcük dağarcığı az ve cümle kuramıyorsa, birden fazla kişi konuşurken bir sesi duymakta güçlük çekiyorsa, bazı sesleri kaçırıyorsa, söylenenleri tekrar etmenizi istiyorsa, yüksek sesle konuşuyorsa, televizyon izlerken sesi fazla açıyorsa, okulda performansı düşükse tam bir işitme değerlendirmesinden geçmelidir. Atlı Karıncalar Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi.
6: Maksimum Müzik Radyo Sinerji.

Bilmiyorum siz yapıyor musunuz yazlık kışlık değişimi, ama yapanlar varsa böyle kışlıkları kaldırırken, yazlıkları yer açarken dikkat etmemiz gereken detaylar var. Gerçi çoktan kaldırdık biliyorum, ama bir sonraki sezonda giymek için kaldıracağınız kışlıklarınız varsa önce yıkayıp da kaldırın. Bunu söylememe gerek var mı bilmiyorum. Sonra lekeler kalıcı hale geliyor. Düzgün katlayın. Düzgün katlanmazsa iyice derinleşen kırışıklıkları açmak bir sonraki sezonda zor oluyor. Pamuklu kumaşları sarabilirsiniz. Tozdan uzak, rutubetsiz bir yerde saklamanız gerekiyor. Eğer dolapta saklayacaksanız doğru askı kullanmanız gerekiyor. Çünkü yanlış askı özellikle iz bırakabiliyor. Naftalin ya da lavanta kullanıyor musunuz bilmiyorum, ama kapalı yerlerde bekleyen giysiler için en ideali, daha sağlıklı kalması için diye hatırlatmış olalım. Tabii biz çoktan yazlıklara geçiş yaptık bu sıcak havada da. Hala kenarda köşede kalmış kaldıracağınız kışlıklar varsa diye hatırlatmış olalım.

0: kopmadan.
1: Havalar sıcak, yaz geldi, Haziran'ın 16'sı derken önümüzde daha sıcak günler var. İşte o sıcak günlerde sadece cildinize değil, gözlerinize de dikkat etmeniz gerekir diyor uzmanlar. Çünkü güneşin zararlı ışınları sadece cilt sağlığını tehdit etmiyor, göz sağlığını da tehdit ediyor. Göz hastalıkları uzmanları özellikle öğle saatlerinde ultraviyole ışınlara maruz kalmanın korneada hasara yol açabileceğini söylüyorlar. Göz hastalığı bulunan kişiler için de çocuklar için de uyarılarda bulunmuş. Hatırlatmış olayım, kullandığınız güneş gözlüklerinin ne kadar önemli olduğunu anlayın diye. Peki günün tadını, güneşin tadını, yazın tadını çıkartırken kendinize de ihmal etmeyin diyelim.

0: Reklam.
1: Gentleman'de tüm reyonlarda %30 indirim. Gentleman giyim. Gazi Osman Paşa Bulvarı'nda.
2: Hem eviniz hem cebiniz rahatlasın. Aryanet internete anında başvurun. 0356 716 15 16 0540 650 40 50. Erbaa, Niksar, Taşova, Tokat ve çevresindeki herkese müjde. Aryanet'le sınırsız internet keyfi. Taahhüt yok, fatura derdi yok, altyapı sorunu yok. Sınırsız, kotasız ve yüksek hızlı internetin keyfini çıkarın. Doya doya internet kampanyasıyla hayatınızı kolaylaştırın. Aryanet'te deneyimli kadromuzla anında kurulum ve hızlı montaj hizmeti. Evinizde ya da iş yerinizde internet artık çok daha kolay. Aryanet'le hem eviniz hem de cebiniz rahatlasın. Anında başvuru için 0356 716 15 16 0540 650 40 50. Aryanet'le kesintisiz ve hızlı internetin tadını çıkarın.
3: Sosyete pazarında 15 Haziran'da muhteşem bahar kampanyası başlıyor. Binlerce ürün inanılmaz fiyatlarla sizleri bekliyor. Ne alırsan 99, 149 ve 199 lira. Binlerce bay bayan kaliteli ürünü en ekonomik fiyatlarla bitiriyoruz. Patron çıldırdı, fiyatlar da çıldırdı. Yetişen alıyor, bizden söylemesi. Unutmayın, 15 Haziran 2026 Pazartesi günü randevunuz var. Pervane Hamamı karşısındayız. Sosyete Pazarı, bizi izlemeye devam edin.
0: Reklam.
4: Bölgenin en iyisi. 99 Sinerji FM.

İyi düşünelim, iyi olsun. Pozitif düşünelim. Mutlu olmak için güzeli çağıralım, iyiyi çağıralım. Bugüne kadar pek çok kez söyledik, konuştuk ama yapabildik mi? Zaman zaman denedik. Başarabildik mi? Bence başardık. Fakat yine başarmak istiyorsanız, etrafınızda ne olursa olsun düşüncelerinizi kontrol ettiğinizi daima unutmayın. Kötü bir şey olduğunda bile onun hakkındaki düşünceleri siz seçiyorsunuz. Hangi düşünceyi seçerseniz seçin, düşünme gücü size ait, unutmayın. Bu yüzden pozitif düşünün. İyi düşünün ki iyi yaşayın. Aynı zamanda pozitif düşünmenin ruh sağlığını iyileştirdiğini de hatırlatmak isterim. Çoğu zaman iyimser bir tutuma sahip olmak için işte polyanlacılık tarzında şeyler düşünüldüğünü söylüyorlar ama siz ruh sağlığınızı gerçekten iyileştirmek istiyorsanız her gün kendinize pozitif düşündüğünüz anlar yaratmaya başlayın. Tabii ki her saniye, her an pozitif düşünemeyiz. Her birimizin yaşadığı anlar var ama yapılan araştırmalar ne kadar çok pozitif düşünürseniz hayatınızda ruh sağlığınızın o kadar iyiye gittiğini söylüyorlar. Benden hatırlatması, güne başlarken, günün devamında, gün içinde, gecenin bir yarısında iyi düşünün, iyi şeyleri çağırın, güzeli hissedin, güzel yaşayın.

0: Saat 14.
1: Hava durumu.
2: Tokat'ta bugün hava az bulutlu ve en yüksek sıcaklık 27 derece olacak. Sivas'ta bugün hava parçalı ve az bulutlu, en yüksek sıcaklık 25 derece. Yozgat'ta bugün hava parçalı ve az bulutlu, en yüksek sıcaklık 24 derece. Radyo Sinerji'de haberleri dinlediniz. Bir sonraki haber randevumuzda görüşünceye dek. Hoşçakalın.
1: Şimdi haberler.
2: Mutlu Günler Radyo Sinerji Haber Merkezi tarafından hazırlanan haber bültenimiz bölgemizden iki haberle başlıyor. Türkiye, Afrika üzerinden gelen sıcak hava dalgasıyla etkileniyor. Tokat ve çevresinde termometreler 30 dereceyi aşacak, ani sıcaklık artışı yaşanacak, vatandaşlar tedbirli olmalı. Hyundai Motor Türkiye 715 milyon euro yatırımla Kocaeli'nde elektrikli Ioniq 3 ve batarya fabrikası kuracak, 300 kişiye istihdam sağlayacak, üretim Ağustos'ta başlayacak. Şimdi de Türkiye ve dünya üzerindeki son gelişmelere göz atalım. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Beylikdüzü Belediyesi'nde imar mevzuatına aykırı değişiklikler ve ruhsata aykırılıklar nedeniyle 27 şüpheliyi gözaltına aldı. Operasyon 3 ilde eş zamanlı düzenlendi ve usulsüz iskan raporu temel alındı. ABD ve İran 4 aydır süren savaşı sona erdirmek için mutabakat zaptını dijital olarak imzaladı. Trump, güçlü denetim mekanizmalarıyla nükleer silah sahibi olunmayacağını belirtti. Fonların serbest bırakılması planlanıyor. Kayseri Pınarbaşı ilçesinde gece saatlerinden itibaren 62 deprem meydana geldi. Depremlerin büyüklükleri 0,8 ile 3,9 arasında değişirken AFAD olumsuzluk olmadığını bildirdi ve hareketlilik devam ediyor. 2017'de tarlada kaybolan Osman Güler'in dosyası 9 yıl sonra yeniden açıldı. Cesedi bulunmayan Güler'in öldürüldüğü iddiasıyla gelinin ailesinden 3'ü tutuklu 8 kişi hakkında tasarlayarak kasten öldürme davası açıldı. Kırşehir'de iki işçi servisinin çarpışması sonucu 42 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırılırken 11 kişi taburcu oldu, 31 kişinin tedavisi sürüyor. Can kaybı ve ağır yaralı bulunmuyor.
1: Spor.
2: Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacı Osmanoğlu, Avustralya mağlubiyetinden dolayı özür dileyerek genç oyunculara inandığını ve destek çağrısı yaptı. Galatasaray'ın Uruguaylı orta saha oyuncusu Lucas Torreira sosyal medyada duygusal veda paylaşımı yaparak dostu Eray Saylan'ı özlediğini belirtti. Real Madrid savunma oyuncusu Antonio Rüdiger'le sözleşmesini 30 Haziran 2027'ye kadar uzattı. Rüdiger 2022'de katıldıktan sonra takımın vazgeçilmez savunmacısı oldu.
1: Finans.
2: Serbest piyasalarda bugün dolar 46 lira 31 kuruştan, gram altınsa 6614 lira 70 kuruştan işlem görüyor. Haberleri dinlediniz. Bir sonraki haber randevumuzda görüşünceye dek hoşça kalın.
1: Bölgenin en iyisi Sinerji FM.

Şimdi şöyle derin bir nefes alın. Sonra nefes egzersizleri yapmanızı tavsiye edeceğim size. Çünkü gerçekten nefes egzersizlerinin çok fazla faydası var. Hem ruhsal anlamda hem de fiziksel anlamda iyi geliyor. Bir kere nefes egzersizleri solunum kaslarını güçlendiriyor. Özel hazırlanmış o nefes egzersizleri, size uygun nefes egzersizlerinin günlük egzersiz kadar faydalı olduğunu söylüyorlar. Hatta nefes egzersizlerinin ilaç almayı engellediğini, günlük egzersizlere katkı sağladığını söylüyorlar. Sadece 5 dakikanızı ayırarak yaptığınız o nefes egzersizleriyle kan basıncını düşürüp daha sağlıklı olabilirsiniz. Tabii sizin hayat tarzınıza, sizin nefesinize, başlangıcınıza uygun, hastalıklarınıza uygun nefes egzersizlerini araştırmakta fayda var. Tansiyonu düşüren, kardiyovasküler hastalıklara iyi gelen, ruh sağlığını iyileştiren nefes egzersizleri ve çok daha fazlası için küçük bir araştırma yapın derim ben. Ama önce şöyle bir derin nefes alın, pencereyi açın ve bu güzel günün tadını çıkartın.

0: Reklam.
1: Böyle kampanya 10 yılda bir gelir. Legno Home Mobilya olarak 10. yılımıza özel evlenecek çiftlere ve evini yenilemek isteyenlere müjde. 200 bin lira ve üzeri alışverişlerinizde %20'ye varan indirim fırsatı sizi bekliyor. Üstelik kampanya bununla da bitmiyor. Seçili üçlü paket alımlarında yataş pafi yatak anında hediye. Evinizi yenilemenin, hayalinizdeki yaşam alanına kavuşmanın tam zamanı. Siz de hemen Legno Home Mobilya'ya gelin. Dev indirimleri ve hediye kampanyasını kaçırmayın. Legno Home Mobilya. Evinizin mutluluğu burada başlar.
2: Şanlıpen son yıllarda yaptığı yatırımlarla Tokat 2. Organize Sanayi Bölgesi'nde 4500 metrekare kapalı alan olmak üzere toplam 8000 metrekare üretim tesisinde yaklaşık 65 kişilik kalifiye kadrosu ve son teknoloji makine parkuruyla faaliyet göstermektedir. Bölgede ve sektöründe adından söz ettiren firmamız bugün Türkiye'nin birçok iline hizmet vermeye devam etmektedir. PVC, kapı pencere, alüminyum doğrama, cam cephe, cam balkon, otomatik panjur ve kepenk, iç oda kapısı, sineklik sistem imalatı ve uygulaması yapan Şanlıpen bölgesinde yeni bayilikler vermektedir.
3: Otomobil alırken riske girmeyin. Önce Yamanlar Oto Ekspertize gelin.
4: Satın alacağınız otomobili son sistem TSE 13805 ISO ve TÜV belgeli test cihazlarıyla anında ekspertiz yapıyor. Paranızı da emeğinizi de ihtimallere bırakmıyoruz.
3: Her marka aracınızın motor, mekanik, yanal kayma, fren, süspansiyon, kaporta, boya, diagnostik ve dyno testlerini ayrıca 4x2 ve 4x4 araçlarınızın ekspertizini Yamanlar Oto Ekspertiz'de güvenle yaptırabilirsiniz.
4: Tokat'ın tek kurumsal ekspertizi Yamanlar Oto Ekspertiz, Sanayi Sitesi Bankalar Caddesi'nde.
3: Ayrıntılı bilgi için şimdi arayın 0356 212 6060
4: 0555 463 77 77.
0: Reklam.
5: Herkese merhaba. Ben Rana. Hafta içi her gün 2 saat boyunca hayatın ritmiyle radyonuzdayım.
3: Bu programda müziğin ritmi var.
6: Bu programda eğlencenin ritmi var.
3: Bu programda hayatın ritmi var. Rana ile hayatın ritmi hafta içi her gün saat 12'de Radyo Sinerji'de. Kaçırmayın.

Güne nasıl başladınız? Sabah uyanabildiniz mi? Muhtemelen uykunuzu aldınız. Havalar daha çok sıcak değil. Gece rahat uyuyabiliyoruz. Dolayısıyla sabah da rahat uyanabiliyoruz. Eğer geceleri iyi bir uyku uyumak istiyorsanız sadece havanın sıcaklığı değil, odanın ortamı da çok önemli. Tabii ki odanın havası da çok önemli. Daha iyi bir uyku için yatak odanızda bulundurmanız gereken bitkiler de var hanımlar, beyler. Hem uykunuzu daha hızlı getiriyorlar hem de ortamın havasını temizliyorlar. Yaseminin, areka permiyesinin, aloe vera'nın yatak odasında bulundurulması gereken bitkilerin başında olduğunu hatırlatayım. Lavantanın zaten biliyoruz kaygıyı ve stresi yok ettiğini, uykuyu da getirdiğini. Yelken çiçeğinin, kurdele çiçeğinin, Benjamin'in de havayı temizlediğini hatırlatmak istiyorum. Hatta Benjamin çiçeği bir numaralı havayı temizleyen bitkiymiş. Havadaki benzen, amonyak, toluen ve diğer zararlı yabancı maddelerin %70'inden fazlasını ortadan kaldırıyormuş Benjamin bitkisi. Paşa kılıcı da iyi geliyor, aşk merdiveni de gardenyada. Odanın havasını temizliyor. Yattığınız odada, bulunduğunuz odada bu bitkiler mutlaka bulunsun ki sabah güne daha zinde ve daha sağlıklı uyanın.

Sabah güne başlarken detoks sularıyla başlayıp gecenin bir yarısı pizza dilimleriyle bitirenlerden değilsinizdir umarım. Detoks suyuyla başladıysanız devam ettirin, zira ihtiyacımız var onlara. Fakat işte o detoks suları sadece yeterli olmuyor. Ödem attırıcı, zayıflatıcı detoks sularının gerçekten işe yarayıp yaramadığını araştırmışlar. Aslında uzun yıllardır işe yaradığını söylüyorlar. Hatta tecrübeyle sabit, ben de uzun zaman kullandım. Özellikle tarçınlı limonlu suyun, özellikle limonun gerçekten kilo verdirdiğini, tok tuttuğunu, daha ziyade fazla yemeyi önlediğini, kan şekerini düzenlediğini biliyorum.

0: Reklam. Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
1: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
0: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
1: Trafiğe çıkmaktan korkmayın, Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
0: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu, Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
1: İletişim 0356 214 44 60, 0546 214 60 60.
0: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
1: Ehliyet bizim işimiz. Sosyete pazarında 15 Haziran'da muhteşem bahar kampanyası başlıyor. Binlerce ürün inanılmaz fiyatlarla sizleri bekliyor. Ne alırsan 99, 149 ve...

0: 1199 lira. Binlerce bay bayan kaliteli ürünü en ekonomik fiyatlarla bitiriyoruz. Patron çıldırdı, fiyatlar da çıldırdı. Yetişen alıyor, bizden söylemesi. Unutmayın, 15 Haziran 2026 Pazartesi günü randevunuz var. Pervane Hamamı karşısındayız. Sosyete Pazarı, bizi izlemeye devam edin. Meşhur Adana Kebap, Ceyhanlı Ali Usta artık sizlere çok daha yakın. Taşan karşısı, meydan Yeni Çarşı girişine taşındık. Yeni yerimiz ve konseptimizde Adana Kebap, kuzu şiş, ciğer şiş, tavuk kanat, tavuk şiş çeşitlerimizi ister porsiyon, isterseniz dürüm olarak sunuyoruz. Ve tabii ki vazgeçilmezimiz 7 çeşit garnitür eşliğinde. Akşam saat 17'den gece 3'e kadar odun ateşinde kokoreç ve midye. Şehrin ve lezzetin merkezi Ceyhanlı Ali Usta'nın yerinde. Paket servisimiz mevcuttur. Adres Taşan karşısı, meydan Yeni Çarşı girişi Tokat. Telefon 0542 570 4449. Ceyhanlı Ali Usta, meşhur Adana Kebap, lezzetin tek durağı.
1: Reklam.

Güzel bir salı günü çoktan başladı bugünün devamında. Eğer detoks sularından bahsettik, eğer sağlıklı beslenmeyi düşünüyorsanız, sağlıklı beslenmeye başladıysanız muhtemelen şekerden uzaklaştınız. 21 gün kuralı var biliyorsunuz. 21 gün tüketmediğinizde alışkanlık yapıyor. İlk 9 günde bile vücudun olumlu tepki verdiğini söylüyorlar. İlk bir hafta içinde şeker tüketmediğiniz bir hafta içerisinde karaciğerin iyileşmeye başladığını söylüyorlar. Yani hani diyor ya uzmanlar en tatlı zehir diye, şekerin ne kadar zararlı olduğunu buradan yapılan araştırmalardan anlıyoruz. Gününüzü tatlandıralım biz en sevdiğiniz şarkılarla. Siz yeter ki şekerden uzak sağlıklı bir hayata devam edin.

Salının tadını, salının ritmini birlikte yakaladık. Hayatın ritmini bugün de yine birlikte yakalamış olduk. Günün iki saati boyunca yanı başınızdaki radyoda günün güzel haberleriyle paylaştık bugünün iki saatini. Hafta içi her gün hayatın ritminde buluşuyoruz. Radyonuz, müziğiniz hep açık kalsın. Yarın yine aynı saatlerde görüşmek üzere. Bugünlük hoşça kalın.

0: Reklam.
1: Kaliteli ve hızlı hizmet anlayışıyla büyümeye devam eden firmamız Şanlıpen, kadrosunu genişletmek amacıyla vasıflı ve vasıfsız ekip arkadaşları aramaktadır. Adopen ve Rehao gibi dünya markalarıyla çalışmak için telefon ve e-posta adreslerimizden bize ulaşabilirsiniz. Şanlıpen.
2: Ziyafette ziyafet var. 40 yıllık tecrübemizle hizmetinizdeyiz. 1000 metrekarelik geniş ve ferah mekanımızda lezzetin ziyafete dönüştüğü işletmemize bekliyoruz. Sabahları serpme kahvaltı, tokat kebabı, kebap çeşitleri, döner, İskender, tatlı çeşitleri ve sayamayacağımız ikramlarla sizleri ağırlamaktan onur duyarız. İşletmemize ait 100 araçlık otoparkımızla hizmetinizdeyiz. Ziyafette ziyafete bekliyoruz. Rezervasyon numaramız 0356 220 0. Ziyafet kebap.
0: Reklam.

en iyi radyoyu dinlediğine göre en iyi şarkıları da sen bilirsin. Bölgenin en kaliteli radyosu Sinerji.

0: Saat 15.
1: Haber. Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Adalet Bakanı Akın Gürlek gazetecilerin sorularını yanıtladı. Gürlek, infaz düzenlemesine ilişkin çalışma olup olmadığı yönündeki soru üzerine yalnızca suça sürüklenen çocuklara ilişkin bazı değerlendirme ve önerilerin Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne iletildiğini ifade ederek çocukların cezalarının infazına ilişkin bazı önerilerimiz var. Bu konuda kurulan komisyonun raporu bekleniyor dedi. Aselsan'dan yapılan açıklamaya göre Aselsan'la Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanlığı arasında hava savunma sistemlerinin tedarikine yönelik toplam tutarı 780 milyon avro olan sözleşme imzalandı. Anlaşmayla Türkiye'nin hava savunmasına yönelik sistemlerin tedariki sağlanacak. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Moskova ziyareti kapsamında Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'la bir araya geldi. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, son 23 yılda Türkiye sağlıkta adeta bir devrim yaptı ve altın çağını yaşıyor. Özellikle bütçe kaynaklarımızın, devlet bütçesi kaynaklarımızın tam %15'ini sağlık harcamalarına ayırıyoruz dedi. ABD Başkanı Donald Trump, İran'la harika bir anlaşma yaptıklarını belirterek artık ikinci aşamaya geçtik dedi.
2: Spor.
1: Fenerbahçe Beko Basketbol Süper Ligi final serisi ikinci maçında sahasında ağırladığı Beşiktaş Gain'i 93-68 mağlup ederek seride durumu 1-1'e getirdi. Fenerbahçe Spor Kulübü Yönetim Kurulu mazbata sonrası ilk resmi toplantısını yaptı. Toplantıda görevlendirmeler de belli oldu. Toplantıda yönetim kurulu üyelerinin görev dağılımı yapılırken kulübün gündemindeki acil konular da değerlendirildi. Yunanistan Basketbol Ligi takımlarından Panathinaikos baş antrenör Ergin Ataman'la yollarını ayırdığını duyurdu.
2: Para piyasaları.
1: Serbest piyasada gram altın 6.414 lira 41 kuruş, dolar 46 lira 27 kuruş, euro 53 lira 66 kuruş, sterlin 62 lira 12 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 83 dolar 36 sent, bir bitcoin 66.383 dolardan, Borsa İstanbul Birleşik Endeksi ise 14.446 puandan işlem görüyor.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu. Doğu Anadolu'nun doğusu, Batı Akdeniz'in Toroslar mevki, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleriyle Edirne ve Kırklareli çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor.
3: Haber.

0: Reklam.
1: Böyle kampanya 10 yılda bir gelir. Legno Home Mobilya olarak 10. yılımıza özel evlenecek çiftlere ve evini yenilemek isteyenlere müjde. 200 bin lira ve üzeri alışverişlerinizde %20'ye varan indirim fırsatı sizi bekliyor. Üstelik kampanya bununla da bitmiyor. Seçili üçlü paket alımlarında yataş pafi yatak anında hediye. Evinizi yenilemenin, hayalinizdeki yaşam alanına kavuşmanın tam zamanı. Siz de hemen Legno Home Mobilya'ya gelin. Dev indirimleri ve hediye kampanyasını kaçırmayın. Legno Home Mobilya. Evinizin mutluluğu burada başlar.
2: Tokat Bellona'dan büyük stok temizliği. Şehrin iki büyük noktasında dev indirim rüzgarı esiyor. Depolarımızı boşaltıyoruz. Stoklarımızdaki tüm Bellona ürünlerini maliyetine fiyatlarla evinize taşıyoruz. Bütçenizi yormayın. Tüm kartlara tam 9 taksit seçeneğiyle şıklığı ve konforu şimdi alın. İster Yeşilırmak Mahallesi sanayi girişindeki Sanayi Bellona'ya, ister stadyum arkası Behzat Bulvarı'ndaki Şube Bellona'mıza buyurun. Tokat Bellona. Bir başka sevin. Eve dönünce.
3: Yakışır bana Bellona.
4: Otomobil alırken riske girmeyin. Önce Yamanlar Oto Ekspertize gelin.
2: Satın alacağınız otomobili son sistem TSE 13805 ISO ve TÜV belgeli test cihazlarıyla anında ekspertiz yapıyor. Paranızı da emeğinizi de ihtimallere bırakmıyoruz.
4: Her marka aracınızın motor, mekanik, yanal kayma, fren, süspansiyon, kaporta, boya, diagnostik ve dyno testlerini ayrıca 4x2 ve 4x4 araçlarınızın ekspertizini Yamanlar Oto Ekspertiz'de güvenle yaptırabilirsiniz.
2: Tokat'ın tek kurumsal ekspertizi Yamanlar Oto Ekspertiz, Sanayi Sitesi Bankalar Caddesi'nde.
4: Ayrıntılı bilgi için şimdi arayın 0356 212 6060
2: 0555 463 77 77.
0: Reklam.
5: Radyo Sinerji 98.9 FM. Bölgenin en iyisi.
6: Bölgenin en iyisi.

0: Reklam. Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
1: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
0: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
1: Trafiğe çıkmaktan korkmayın, Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
0: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu, Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
1: İletişim 0356 214 44 60, 0546 214 60 60.
0: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
1: Ehliyet bizim işimiz.
2: Meşhur Adana Kebap, Ceyhanlı Ali Usta artık sizlere çok daha yakın. Taşan karşısı, meydan Yeni Çarşı girişine taşındık. Yeni yerimiz ve konseptimizde Adana Kebap, kuzu şiş, ciğer şiş, tavuk kanat, tavuk şiş çeşitlerimizi ister porsiyon, isterseniz dürüm olarak sunuyoruz. Ve tabii ki vazgeçilmez.

0: Maximum Müzik
1: Radyo Sinerji
2: Pop 20 ilk 5.
3: Bir hafta boyunca en çok çaldığımız 20 hit şarkıda ilk 5'i hatırlamaya hazır mısınız? Listemizin 5 numarasını Ozan Bayraş'a bırak akışına.
4: 5 numara.

0: Sezen Aksu Aşk Dansı haftanın 3 numarası.
1: 3 numara.
2: Umurumda mı dünya batsa da, yarın sevgilim ısıp gitse de.
0: Sıla Hayran 2 numarada.
3: 2 numarada.
1: 2 numara.
4: Hep mi ıska insanız usta, anla bir kez beni sen de susta.
0: Ve geldik zirveye. Manifest Ajda Pekkan Hileli haftanın 1 numarası.
1: 1 numara.
5: Kaçamadım iyi ki bırakmadın peşimi.
0: En iyi şarkıların listesi Pop 20'yi takibe devam edin.
6: Pop 20'de ilk 5'i hatırlattı. İyi müzik devam ediyor.
1: Maksimum müzik. Sinerji. Radyo Sinerji.
7: Numarayı tuşla.
8: Radyon parmaklarının ucunda.
9: 212-56-56 0543-746-3754.

0: Reklam.
1: Böyle kampanya 10 yılda bir gelir. Legno Home Mobilya olarak 10. yılımıza özel evlenecek çiftlere ve evini yenilemek isteyenlere müjde. 200 bin lira ve üzeri alışverişlerinizde %20'ye varan indirim fırsatı sizi bekliyor. Üstelik kampanya bununla da bitmiyor. Seçili üçlü paket alımlarında yataş pafi yatak anında hediye. Evinizi yenilemenin, hayalinizdeki yaşam alanına kavuşmanın tam zamanı. Siz de hemen Legno Home Mobilya'ya gelin. Dev indirimleri ve hediye kampanyasını kaçırmayın. Legno Home Mobilya. Evinizin mutluluğu burada başlar.
2: Sosyete pazarında 15 Haziran'da muhteşem bahar kampanyası başlıyor. Binlerce ürün inanılmaz fiyatlarla sizleri bekliyor. Ne alırsan 99, 149 ve 199 lira. Binlerce bay bayan kaliteli ürünü en ekonomik fiyatlarla bitiriyoruz. Patron çıldırdı, fiyatlar da çıldırdı. Yetişen alıyor bizden söylemesi. Unutmayın, 15 Haziran 2026 Pazartesi günü randevunuz var. Pervane Hamamı karşısındayız. Sosyete Pazarı, bizi izlemeye devam edin.
0: Reklam.
3: www.radyosinerji.com
4: Dünyanın yerel radyosu.
3: Dünyanın yerel radyosu.

0: Saat 16. Hava durumu.
1: Tokat'ta yarın hava güneşli ve en yüksek sıcaklık 27 derece olacak. Sivas'ta yarın hava güneşli geçerken en yüksek sıcaklık 26 dereceyi bulacak. Yozgat'ta yarın hava çoğunlukla güneşli olacak ve en yüksek sıcaklık 25 dereceye ulaşacak. Radyo Sinerji'de haberleri dinlediniz. Bir sonraki haber randevumuzda görüşünceye dek. Hoşçakalın.
0: Şimdi haberler.
1: Mutlu günler. Radyo Sinerji Haber Merkezi tarafından hazırlanan haber bültenimiz bölgemizden iki haberle başlıyor. Jandarma Teşkilatı 187. kuruluş yıl dönümünü Tokat'ta kutladı. Hıdırlık etkinlik alanında komandolar ve eğitimli köpekler gösteri yaptı. Vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. TBMM Komisyonu Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'da okul güvenliği için aileler, öğrenciler ve kurumlarla görüşerek saha incelemeleri yaptı. Kalıcı tedbirler planladı. Şimdi de Türkiye ve dünya üzerindeki son gelişmelere göz atalım.
0: Şimdi haberler.
1: ABD ve İran 4 aydır süren savaşı sona erdirmek için mutabakat zaptını dijital olarak imzaladı. Trump, güçlü denetim mekanizmalarıyla nükleer silahın engelleneceğini belirtti. Fonlar kademeli serbest bırakılacak. Kızılcık Şerbeti dizisinde Işıl karakterini canlandıran 35 yaşındaki oyuncu Ece İrtem evinde kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi. Ocak ayında diziye katılan İrtem doğum gününden bir gün önce vefat etti. Emrah Baş, yüz tanıma sisteminde aranan şahıs fotoğrafı yerine kendi fotoğrafının yanlışlıkla kullanılması nedeniyle polis tarafından defalarca durdurulduğunu ve bu durumun günlük yaşamını olumsuz etkilediğini anlattı. Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, 4 ay süren operasyonla 282 kişiyi gözaltına aldı. 2500 polis, 632 ekip, helikopter, İHA ve drone destekli operasyon uyuşturucu satıcılarına yönelik gerçekleşti. Kırşehir'de iki işçi servisinin çarpışması sonucu 42 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. 11 kişi taburcu edildi. Sağlık ve emniyet ekipleri kazaya hızlı müdahale ederek soruşturma başlattı.
0: Spor.
1: Fenerbahçe İstanbul Jet tekerlekli sandalye basketbol Süper Lig playoff yarı final ikinci maçında TSK Rehabilitasyon Merkezi'ni 80-65 yenerek finale yükseldi. Bodrum FK Süper Lig hedefiyle Dario Saric transferini hızlandırdı. Saric, Palermo'dan kiralık olarak Antalya Spor'da 24 maç oynadı, Türkiye'de kalmaya sıcak bakıyor. Anadolu Efes, ABD'li oyuncu Jordan Lloyd ile 1+1 yıl sözleşme uzattı. Lloyd, 2025-2026 sezonunda takımda kalacak ve 65 maçta forma giydi.
0: Finans.
1: Serbest piyasalarda bugün dolar 46 lira 30 kuruştan, gram altınsa 6620 lira 92 kuruştan işlem görüyor. Haberleri dinlediniz. Bir sonraki haber randevumuzda görüşünceye dek hoşça kalın.
0: Radyo Sinerji.

0: Reklam. Şanlıurfa'nın son yıllarda yaptığı yatırımlarla Tokat 2. Organize Sanayi Bölgesi'nde 4500 metrekare kapalı alan olmak üzere toplam 8000 metrekare üretim tesisinde yaklaşık 65 kişilik kalifiye kadrosu ve son teknoloji makine parkuruyla faaliyet göstermektedir. Bölgede ve sektöründe adından söz ettiren firmamız bugün Türkiye'nin birçok iline hizmet vermeye devam etmektedir. PVC, kapı pencere, alüminyum doğrama, cam cephe, cam balkon, otomatik panjur ve kepenk, iç oda kapısı, sineklik sistem imalatı ve uygulaması yapan Şanlıurfa'nın bölgesinde yeni bayilikler vermektedir.
1: Otomobil alırken riske girmeyin. Önce Yamanlar Oto Ekspertize gelin.
2: Satın alacağınız otomobili son sistem TSE 13805 ISO ve TÜV belgeli test cihazlarıyla anında ekspertiz yapıyor, paranızı da emeğinizi de ihtimallere bırakmıyoruz.
1: Her marka aracınızın motor, mekanik, yanal kayma, fren, süspansiyon, kaporta, boya, diagnostik ve dyno testlerini, ayrıca 4x2 ve 4x4 araçlarınızın ekspertizini Yamanlar Oto Ekspertiz'de güvenle yaptırabilirsiniz.
2: Tokat'ın tek kurumsal ekspertizi Yamanlar Oto Ekspertiz, Sanayi Sitesi Bankalar Caddesi'nde.
1: Ayrıntılı bilgi için şimdi arayın 0356 212 6060,
2: 0555 463 77 77.
3: Ziyafette ziyafet var. 40 yıllık tecrübemizle hizmetinizdeyiz. 1000 metrekarelik geniş ve ferah mekanımızda lezzetin ziyafete dönüştüğü işletmemize bekliyoruz. Sabahları serpme kahvaltı, tokat kebabı, kebap çeşitleri, döner, İskender, tatlı çeşitleri ve sayamayacağımız ikramlarla sizleri ağırlamaktan onur duyarız. İşletmemize ait 100 araçlık otoparkımızla hizmetinizdeyiz. Ziyafette ziyafete bekliyoruz. Rezervasyon numaramız 0356 220 0 22. Ziyafet Kebap.
0: Reklam.

en iyi radyoyu dinlediğine göre, en iyi şarkıları da sen bilirsin. Bölgenin en kaliteli radyosu Sinerji.

0: Reklam. Tokat Bellona'dan büyük stok temizliği. Şehrin iki büyük noktasında dev indirim rüzgarı esiyor. Depolarımızı boşaltıyoruz. Stoklarımızdaki tüm Bellona ürünlerini maliyetine fiyatlarla evinize taşıyoruz. Bütçenizi yormayın. Tüm kartlara tam 9 taksit seçeneğiyle şıklığı ve konforu şimdi alın. İster Yeşilırmak Mahallesi sanayi girişindeki Sanayi Bellona'ya, ister stadyum arkası Behzat Bulvarı'ndaki Şube Bellona'mıza buyurun. Tokat Bellona. Bir başka sevin. Ve dönünce.
1: Yakışır bana Bellona.
2: Kaliteli ve hızlı hizmet anlayışıyla büyümeye devam eden firmamız Şanlıpen, kadrosunu geliştirmek amacıyla vasıflı ve vasıfsız ekip arkadaşları aramaktadır. Adopen ve Rehao gibi dünya markalarıyla çalışmak için telefon ve e-posta adreslerimizden bize ulaşabilirsiniz. Şanlıpen.
0: Reklam.
3: www.radyosinerji.com
4: Dünyanın yerel radyosu.
3: Dünyanın yerel radyosu.

0: Eğer çocuğunuz okumayı öğrenirken zorluk yaşıyorsa, okurken harf ve hece atlıyorsa, kelimeleri değiştirerek okuyorsa, okuma hızı yavaşsa, okuduğunu anlamakta ve anlatmakta zorlanıyorsa, yazısı bozuk ve karmaşıksa, B, D, P gibi harfleri yazarken ve okurken karıştırıyorsa, 3, 6, 9 gibi rakamları ters yazıyorsa, ayların sırasını, haftanın günlerini karıştırıyorsa, çarpım tablosunu ezberlerken veya ritmik sayarken zorlanıyorsa, toplama ve çıkarma işaretini karıştırıyorsa, bu sıkıntıları yüzünden okula gitmek istemiyorsa, disteksi ve özel öğrenme güçlüğü açısından değerlendirilmelidir. Atlı Karıncalar Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi.
1: Radyo Sinerji. Radyo Sinerji.

0: Reklam.
1: Böyle kampanya 10 yılda bir gelir. Legno Home Mobilya olarak 10. yılımıza özel evlenecek çiftlere ve evini yenilemek isteyenlere müjde. 200 bin lira ve üzeri alışverişlerinizde %20'ye varan indirim fırsatı sizi bekliyor. Üstelik kampanya bununla da bitmiyor. Seçili üçlü paket alımlarında yataş pafi yatak anında hediye. Evinizi yenilemenin, hayalinizdeki yaşam alanına kavuşmanın tam zamanı. Siz de hemen Legno Home Mobilya'ya gelin. Dev indirimleri ve hediye kampanyasını kaçırmayın. Legno Home Mobilya. Evinizin mutluluğu burada başlar.
2: Meşhur Adana Kebap, Ceyhanlı Ali Usta artık sizlere çok daha yakın. Taşan karşısı, meydan Yeni Çarşı girişine taşındık. Yeni yerimiz ve konseptimizde Adana Kebap, kuzu şiş, ciğer şiş, tavuk kanat, tavuk şiş çeşitlerimizi ister porsiyon, isterseniz dürüm olarak sunuyoruz. Ve tabii ki vazgeçilmezimiz 7 çeşit garnitür eşliğinde. Akşam saat 17'den gece 3'e kadar odun ateşinde kokoreç ve midye. Şehrin ve lezzetin merkezi Ceyhanlı Ali Usta'nın yerinde. Paket servisimiz mevcuttur. Adres Taşan karşısı, meydan Yeni Çarşı girişi Tokat. Telefon 0542 570 44 49. Ceyhanlı Ali Usta, meşhur Adana Kebap, lezzetin tek durağı.
3: Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
2: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
3: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
2: Trafiğe çıkmaktan korkmayın. Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
3: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu. Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
2: İletişim 0356 214 44 60 0546 214 60 60.
3: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
2: Ehliyet bizim işimiz.
0: Reklam.
4: 98.9 FM Radyo Sinerji.
5: Radyo Sinerji.
4: Tokat'ın dünyaya sesi.

0: Saat 17.
1: Haber. Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Adalet Bakanı Akın Gürlek gazetecilerin sorularını yanıtladı. Gürlek, infaz düzenlemesine ilişkin çalışma olup olmadığı yönündeki soru üzerine yalnızca suça sürüklenen çocuklara ilişkin bazı değerlendirme ve önerilerin Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne iletildiğini ifade ederek çocukların cezalarının infazına ilişkin bazı önerilerimiz var. Bu konuda kurulan komisyonun raporu bekleniyor dedi. Aselsan'dan yapılan açıklamaya göre Aselsan'la Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanlığı arasında hava savunma sistemlerinin tedarikine yönelik toplam tutarı 780 milyon avro olan sözleşme imzalandı. Anlaşmayla Türkiye'nin hava savunmasına yönelik sistemlerin tedariki sağlanacak. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Moskova ziyareti kapsamında Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'la bir araya geldi. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, son 23 yılda Türkiye sağlıkta adeta bir devrim yaptı ve altın çağını yaşıyor. Özellikle bütçe kaynaklarımızın, devlet bütçesi kaynaklarımızın tam %15'ini sağlık harcamalarına ayırıyoruz dedi. ABD Başkanı Donald Trump, İran'la harika bir anlaşma yaptıklarını belirterek artık ikinci aşamaya geçtik dedi. Spor. Fenerbahçe Beko Basketbol Süper Ligi final serisi ikinci maçında sahasında ağırladığı Beşiktaş Gey'ini 93-68 mağlup ederek seride durumu 1-1'e getirdi. Fenerbahçe Spor Kulübü Yönetim Kurulu mazbata sonrası ilk resmi toplantısını yaptı. Toplantıda görevlendirmeler de belli oldu. Toplantıda yönetim kurulu üyelerinin görev dağılımı yapılırken kulübün gündemindeki acil konular da değerlendirildi. Yunanistan Basketbol Ligi takımlarından Panathinaikos baş antrenör Ergin Ataman'la yollarını ayırdığını duyurdu.
2: Para piyasaları.
1: Serbest piyasada gram altın 6.414 lira 41 kuruş, dolar 46 lira 27 kuruş, euro 53 lira 66 kuruş, sterlin 62 lira 12 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 83 dolar 36 sent, bir bitcoin 66.383 dolardan, Borsa İstanbul Birleşik Endeksi ise 14.446 puandan işlem görüyor.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu. Doğu Anadolu'nun doğusu, Batı Akdeniz'in Toroslar mevki, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleriyle Edirne ve Kırklareli çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor.
3: Haber. Numarayı tuşla.
4: Radyon parmaklarının ucunda.
5: 212 56 56 0543 746 37 54.

0: Reklam. Tokat Bellona'dan büyük stok temizliği. Şehrin iki büyük noktasında dev indirim rüzgarı esiyor. Depolarımızı boşaltıyoruz. Stoklarımızdaki tüm Bellona ürünlerini maliyetine fiyatlarla evinize taşıyoruz. Bütçenizi yormayın. Tüm kartlara tam 9 taksit seçeneğiyle şıklığı ve konforu şimdi alın. İster Yeşilırmak Mahallesi sanayi girişindeki Sanayi Bellona'ya, ister stadyum arkası Behzat Bulvarı'ndaki Şube Bellona'mıza buyurun. Tokat Bellona. Bir başka sevin. Eve dönünce
1: yakışır bana Bellona.
2: Otomobil alırken riske girmeyin. Önce Yamanlar Oto Ekspertize gelin.
0: Satın alacağınız otomobili son sistem TSE 13805 ISO ve TÜV belgeli test cihazlarıyla anında ekspertiz yapıyor. Paranızı da emeğinizi de ihtimallere bırakmıyoruz.
2: Her marka aracınızın motor, mekanik, yanal kayma, fren, süspansiyon, kaporta, boya, diagnostik ve dyno testlerini, ayrıca 4x2 ve 4x4 araçlarınızın ekspertizini Yamanlar Oto Ekspertiz'de güvenle yaptırabilirsiniz.
0: Tokat'ın tek kurumsal ekspertizi Yamanlar Oto Ekspertiz, Sanayi Sitesi Bankalar Caddesi'nde.
2: Ayrıntılı bilgi için şimdi arayın 0356 212 6060
0: 0555 463 77 77.
3: Sosyete pazarında 15 Haziran'da muhteşem bahar kampanyası başlıyor. Binlerce ürün inanılmaz fiyatlarla sizleri bekliyor. Ne alırsan 99, 149 ve 199 lira. Binlerce bay bayan kaliteli ürünü en ekonomik fiyatlarla bitiriyoruz. Patron çıldırdı, fiyatlar da çıldırdı. Yetişen alıyor bizden söylemesi. Unutmayın, 15 Haziran 2026 Pazartesi günü randevunuz var. Pervane Hamamı karşısındayız. Sosyete Pazarı, bizi izlemeye devam edin.
0: Reklam.

0: Reklam.
1: Şanlıurfa'nın son yıllarda yaptığı yatırımlarla Tokat 2. Organize Sanayi Bölgesi'nde 4500 metrekare kapalı alan olmak üzere toplam 8000 metrekare üretim tesisinde yaklaşık 65 kişilik kalifiye kadrosu ve son teknoloji makine parkuruyla faaliyet göstermektedir. Bölgede ve sektöründe adından söz ettiren firmamız bugün Türkiye'nin birçok iline hizmet vermeye devam etmektedir. PVC, kapı pencere, alüminyum doğrama, cam cephe, cam balkon, otomatik panjur ve kepenk, iç oda kapısı, sineklik sistem sistemleri imalatı ve uygulaması yapan Şanlıurfa'nın bölgesinde yeni bayilikler vermektedir.
2: Lezzetin adresi Öz Diyarbakır Sofrası'na hoş geldiniz. İki katlı, geniş, ferah, dizaynlı, 300 kişilik açık ve kapalı alanlarımızda ev rahatlığında buyurun misafirimiz olun. Damak zevkinize uygun onlarca alternatifler: Adana kebap, karışık kebap, Urfa kebap, Beyti kebap, Vali kebap, Ali Nazik kebap, çökertme kebap, lahmacun, pide çeşitleri. En taze salatalar ve sayamadıklarımız. Çocuk oyun alanımızda çocuklarımızı da unutmadık. Bizi tercih eden tüm Tokat halkımıza sonsuz teşekkürler. Rezervasyon ve siparişleriniz için telefonlarımız 0356 502 0021 0356 502 2020. Tokat'ta tek şubemizle Novada AVM arkasındayız. Lezzetin adresi Öz Diyarbakır Sofrası.

0: Eğer çocuğunuz dikkati dağınık bir çocuksa, bir oyundan diğerine hızlı geçiyor, verilen görevi tamamlamıyorsa, belli dokulara karşı dokusal hassasiyeti veya arayışı varsa, örneğin sert ya da yumuşak bir şeye dokunmak istemiyorsa, hipotonik, tembel ve uyuşuk görünümlü bir çocuksa, yemek konusunda seçici davranıyor, sadece belli tat ve dokudaki yiyecekleri yiyor ve yeni tatları denemekten kaçınıyorsa, kişisel güvenliğini koruma düşüncesi olmadan hareket ediyorsa, kendine bakım aktiviteleri, örneğin saç yıkama, tırnak kesme, diş bakımı, diş fırçalama esnasında huzursuz, stresli olduğunu belli ediyorsa, otizm belirtileri, gelişim geriliği, özgür öğrenme güçlüğü, dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu belirtileri, serebral palsi, disleksi problemi gösteren çocukların önce hekime, ardından ergoterapi değerlendirmesi alması önerilir. Kurumumuzda ergoterapistlerimiz hizmet vermeye başlamıştır. Değerlendirme isteyen velilerimizin iletişime geçmesini rica ederiz. Telefon 212-0585. Atlı Karıncalar Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi.
1: Tokat'ın Dünyaya Sesi.
2: Radyo Sinerji.

0: Reklam.
1: Kaliteli ve hızlı hizmet anlayışıyla büyümeye devam eden firmamız Şanlıpen, kadrosunu genişletmek amacıyla vasıflı ve vasıfsız ekip arkadaşları aramaktadır. Adopen ve Rehao gibi dünya markalarıyla çalışmak için telefon ve e-posta adreslerimizden bize ulaşabilirsiniz. Şanlıpen.
2: Gentleman'te tüm reyonlarda %30 indirim. Gentleman giyim. Gazi Osman Paşa Bulvarı'nda.
3: Sosyete pazarında 15 Haziran'da muhteşem bahar kampanyası başlıyor. Binlerce ürün inanılmaz fiyatlarla sizleri bekliyor. Ne alırsan 99, 149 ve 199 lira. Binlerce bay bayan kaliteli ürünü en ekonomik fiyatlarla bitiriyoruz. Patron çıldırdı, fiyatlar da çıldırdı. Yetişen alıyor bizden söylemesi. Unutmayın, 15 Haziran 2026 Pazartesi günü randevunuz var. Pervane Hamamı karşısındayız. Sosyete Pazarı, bizi izlemeye devam edin.
0: Reklam.

0: İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Beylikdüzü Belediyesi ve İmamoğlu İnşaat'a usulsüz iskan verilmesi üzerine 27 zanlıyı gözaltına aldı. Ruhsata aykırı yapılaşma ve sahtecilik iddiaları ile ilgili soruşturma sürüyor. A Milli Futbol takımının 20 Haziran 2026'da Paraguay ile oynayacağı FIFA Dünya Kupası D grubu maçını El Salvadorlu hakem Ivan Bartın yönetecek. Yardımcı hakemler David Moran ve Antonio Pupiro olacak. Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Merkez Yönetim Kurulu'nu toplayarak uyumsuzluk gerekçesiyle bazı il başkanlarının görevden alınmasını ve yeni atamaları planlıyor. Kurultay tartışmaları sürerken Özgür Özel'in olağanüstü kurultay talebi mahkemeye taşınıyor. QS Dünya Üniversite Sıralaması 2026'da Türkiye'den 20 üniversite yer aldı. Orta Doğu Teknik Üniversitesi 285. sırada Türkiye'nin en iyisi oldu. Akademik itibar, araştırma kalitesi ve mezun istihdamı sıralamayı belirledi. Emrah Baş, yüz tanıma sisteminde aranan şahıs fotoğrafı arasında kendi fotoğrafının yer alması nedeniyle polis tarafından defalarca durdurulduğunu, sistemdeki hatanın düzeltilmediğini belirtti. Spor. Galatasaray, Nicolò Zaniolo'nun bonservisini Udinese'ye 5 milyon euroya sattı. Toplamda 18,9 milyon euro gelir elde etti. %50 satış hakkı devam ediyor. Bursa Spor Futbol Takımı, Matlı Şirketler Grubu'nun Yorsan markasıyla yıllık 70 milyon lira değerinde göğüs sponsorluğu anlaşması imzaladı. Kulüp ve marka işbirliği güçleniyor. Samsun Spor Başkan Vekili Veysel Bilen, kulübün her dönem ligde özenen futbol oynayıp Avrupa kupalarında yer almayı hedeflediğini belirtti. Finans. Serbest piyasalarda bugün dolar 46 lira 30 kuruştan, gram altınsa 6620 lira 31 kuruştan işlem görüyor. Haberleri dinlediniz. Bir sonraki haber randevumuzda görüşünceye dek hoşça kalın.
1: Şimdi haberler.
0: Mutlu Günler Radyo Sinerji Haber Merkezi tarafından hazırlanan haber bültenimiz bölgemizden iki haberle başlıyor. Jandarma Teşkilatı 187. kuruluş yıl dönümünü Tokat'ta kutladı. Hıdırlık etkinlik alanında komandolar ve eğitimli köpekler gösteri yaptı. Vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. TBMM Komisyonu Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'da okul güvenliği için aileler, öğrenciler ve kurumlarla görüşerek saha incelemeleri yaptı, kalıcı tedbirler planladı. Şimdi de Türkiye ve dünya üzerindeki son gelişmelere göz atalım.
1: Hava durumu.
0: Tokat'ta yarın hava güneşli ve en yüksek sıcaklık 27 derece olacak. Sivas'ta yarın hava güneşli geçerken en yüksek sıcaklık 26 dereceyi bulacak. Yozgat'ta yarın hava çoğunlukla güneşli olacak ve en yüksek sıcaklık 25 dereceye ulaşacak. Radyo Sinerji'de haberleri dinlediniz. Bir sonraki haber randevumuzda görüşünceye dek hoşça kalın.
2: Reklam. Tokat Bellona'dan büyük stok temizliği. Şehrin iki büyük noktasında dev indirim rüzgarı esiyor. Depolarımızı boşaltıyoruz. Stoklarımızdaki tüm Bellona ürünlerini maliyetine fiyatlarla evinize taşıyoruz. Bütçenizi yormayın. Tüm kartlara tam 9 taksit seçeneğiyle şıklığı ve konforu şimdi alın. İster Yeşilırmak Mahallesi sanayi girişindeki sanayi Bellona'ya, ister stadyum arkası Behzat Bulvarı'ndaki şube Bellona'mıza buyurun. Tokat Bellona. Bir başka sevin. Ve dönünce yaşatır evi tarzıyla,
3: yakışır bana Bellona. Ziyafette ziyafet var. 40 yıllık tecrübemizle hizmetinizdeyiz. 1000 metrekarelik geniş ve ferah mekanımızda lezzetin ziyafete dönüştüğü işletmemize bekliyoruz. Sabahları serpme kahvaltı, tokat kebabı, kebap çeşitleri, döner, İskender, tatlı çeşitleri ve sayamayacağımız ikramlarla sizleri ağırlamaktan onur duyarız. İşletmemize ait 100 araçlık otoparkımız da hizmetinizdeyiz. Ziyafette ziyafete bekliyoruz. Rezervasyon numaramız 0356 220 0. Ziyafet Kebap.
1: Reklam. Şimdi geçmişe kulak ver.

0: Geçmişe kulak ver.
1: Hedef alıp vursan da özenli sözlerin oklarıyla süslemedim harfleri adını oluşturanların dışında. Dökmedim yüreğimi kimsenin gözlerine. Ey aşk, beni yağmala. Ateş et arka arkaya aşk, beni tara. Bilsin, hiçbir şey umurumda değil. Dağlarım yaralarımı çabuk geçsin. Öğrenirken hasretinle sevişmeyi, gözyaşlarım akabilirler özgürce. İçimde öyle güzelsin ki, onu kirletmeyeceğim seninle.

0: Reklam. Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
1: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
0: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
1: Trafiğe çıkmaktan korkmayın, Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
0: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu, Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
1: İletişim 0356 214 44 60, 0546 214 60 60.
0: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
1: Ehliyet bizim işimiz.
2: Reklam. Bölgenin en iyisi Sinerji FM.

0: Reklam.
1: Böyle kampanya 10 yılda bir gelir. Legno Home Mobilya olarak 10. yılımıza özel evlenecek çiftlere ve evini yenilemek isteyenlere müjde. 200 bin lira ve üzeri alışverişlerinizde %20'ye varan indirim fırsatı sizi bekliyor. Üstelik kampanya bununla da bitmiyor. Seçili üçlü paket alımlarında yataş, pafi yatak anında hediye. Evinizi yenilemenin, hayalinizdeki yaşam alanına kavuşmanın tam zamanı. Siz de hemen Legno Home Mobilya'ya gelin. Dev indirimleri ve hediye kampanyasını kaçırmayın. Legno Home Mobilya. Evinizin mutluluğu burada başlar.
2: Otomobil alırken riske girmeyin. Önce Yamanlar Oto Ekspertize gelin.
3: Satın alacağınız otomobili son sistem TSE 13805 ISO ve TÜV belgeli test cihazlarıyla anında ekspertiz yapıyor. Paranızı da emeğinizi de ihtimallere bırakmıyoruz.
2: Her marka aracınızın motor, mekanik, yanal kayma, fren, süspansiyon, kaporta, boya, diagnostik ve dyno testlerini, ayrıca 4x2 ve 4x4 araçlarınızın ekspertizini Yamanlar Oto Ekspertiz'de güvenle yaptırabilirsiniz.
3: Tokat'ın tek kurumsal ekspertizi Yamanlar Oto Ekspertiz, Sanayi Sitesi Bankalar Caddesi'nde.
2: Ayrıntılı bilgi için şimdi arayın 0356 212 6060,
3: 0555 463 77 77.
4: Lezzetin adresi Öz Diyarbakır sofrasına hoş geldiniz. İki katlı, geniş, ferah, dizaynlı 300 kişilik açık ve kapalı alanlarımızda ev rahatlığında buyurun misafirimiz olun. Damak zevkinize uygun onlarca alternatifler: Adana kebap, karışık kebap, Urfa kebap, Beyti kebap, Vali kebap, Ali Nazik kebap, çökertme kebap, lahmacun, pide çeşitleri. En taze salatalar ve sayamadıklarımız. Çocuk oyun alanımızda çocuklarımızı da unutmadık. Bizi tercih eden tüm Tokat halkımıza sonsuz teşekkürler. Rezervasyon ve siparişleriniz için telefonlarımız 0356 502 0021, 0356 502 2020. Tokat'ta tek şubemizde Novada AVM arkasındayız. Lezzetin adresi Öz Diyarbakır sofrası.
0: Reklam.

0: Saat 19.
1: Haber. Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı çevre odaklı faaliyetlerle 7 yılda toplam 4,41 milyar liralık yatırım sonucunda 7,62 milyar liralık tasarruf sağladı. Adalet Bakanlığı'na icra dairelerinde görevlendirilmek üzere 900 sözleşmeli icra katibi alım ilanı resmi gazetede yayımlandı. Ankara'da 7-8 Temmuz'da düzenlenecek 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi nedeniyle bazı ilçelerdeki kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan personel 6-12 Temmuz'da idari izinli sayılacak. İçişleri Bakanlığı yasa dışı bahis ve suç işlemek amacıyla örgüt kurma suçlarına yönelik Mardin merkezde 15 ilde düzenlenen operasyonlarda yakalanan 32 şüpheliden 15'inin tutuklandığını duyurdu. Milli Savunma Bakanlığı bedelli askerlik ücretlerinin 1 Temmuz 2026 itibariyle güncelleneceğini, mevcut tutar üzerinden başvuru yapmak isteyen yükümlülerin işlemlerini 30 Haziran 2026 tarihine kadar tamamlamaları gerektiğini duyurdu.
2: Spor.
1: A Milli Kadın Voleybol Takımı 2026 Voleybol Milletler Ligi'nin ilk etabının ikinci karşılaşmasında Hollanda'ya 3-0 mağlup oldu. Filenin Sultanları Brezilya etabındaki üçüncü maçında 6 Haziran Cumartesi günü saat 21.30'da İtalya ile karşılaşacak. Beşiktaş teknik direktör konusunda önemli bir aşama kaydetti. İtalyan teknik direktör Vincenzo Italiano ile yapılan görüşmelerin ardından siyah-beyazlıların 49 yaşındaki teknik adamla prensipte anlaştığı bilgisine ulaşıldı. Fenerbahçe'nin 6-7 Haziran tarihlerinde yapılacak olağanüstü seçimli genel kurulundaki başkan adaylarından Hakan Safi, Al Ahli forması giyen 28 yaşındaki milli oyuncu Merih Demiral ile anlaştıklarını duyurdu. Milli tekvandocular İtalya ve Almanya'da eş zamanlı olarak düzenlenen organizasyonların ilk gününde toplam 13 madalya kazandı.
2: Para piyasaları.
1: Serbest piyasada gram altın 6.621 lira 30 kuruş, Amerikan doları 46 lira 5 kuruş, euro 53 lira 53 kuruş, sterlin 61 lira 88 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 95 dolar 28 sent, bir bitcoin 63.388 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi ise 13.872 puandan işlem görüyor.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu. Marmara'nın güney ve batısı, İç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, İç Anadolu, Batı Karadeniz'in iç kesimleri ile Çorum, Malatya, Erzincan, Erzurum, Bingöl, Muş, Bitlis, Van, Ağrı, Iğdır ve Kars çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
0: Radyo Sinerji.

0: Reklam. Tokat Bellona'dan büyük stok temizliği. Şehrin iki büyük noktasında dev indirim rüzgarı esiyor. Depolarımızı boşaltıyoruz. Stoklarımızdaki tüm Bellona ürünlerini maliyetine fiyatlarla evinize taşıyoruz. Bütçenizi yormayın. Tüm kartlara tam 9 taksit seçeneğiyle şıklığı ve konforu şimdi alın. İster Yeşilırmak Mahallesi sanayi girişindeki Sanayi Bellona'ya, ister stadyum arkası Behzat Bulvarı'ndaki Şube Bellona'mıza buyurun. Tokat Bellona. Bir başka sevin. Eve dönünce.
1: Yakışır bana Bellona.
2: Ziyafette ziyafet var. 40 yıllık tecrübemizle hizmetinizdeyiz. 1000 metrekarelik geniş ve ferah mekanımızda lezzetin ziyafete dönüştüğü işletmemize bekliyoruz. Sabahları serpme kahvaltı, tokat kebabı, kebap çeşitleri, döner, İskender, tatlı çeşitleri ve sayamayacağımız ikramlarla sizleri ağırlamaktan onur duyarız. İşletmemize ait 100 araçlık otoparkımızla hizmetinizdeyiz. Ziyafette ziyafete bekliyoruz. Rezervasyon numaramız 0356 220 0.
0: Reklam.

0: numarayı tuşla.
1: Radyon parmaklarının ucunda.
2: 212 56 56 0543 746 37 54.

0: Reklam. Hem eviniz hem cebiniz rahatlasın. Arjenet internete anında başvurun. 0356 716 15 16 0540 650 40 50. Erba, Niksar, Taşova, Tokat ve çevresindeki herkese müjde. Arjenet'le sınırsız internet keyfi. Taahhüt yok, fatura derdi yok, altyapı sorunu yok. Sınırsız, kotasız ve yüksek hızlı internetin keyfini çıkarın. Doya doya internet kampanyasıyla hayatınızı kolaylaştırın. Arjenet'te deneyimli kadromuzla anında kurulum ve hızlı montaj hizmeti. Evinizde ya da iş yerinizde internet artık çok daha kolay. Arjenet'le hem eviniz hem de cebiniz rahatlasın. Anında başvuru için 0356 716 15 16 0540 650 40 50. Arjenet'le kesintisiz ve hızlı internetin tadını çıkarın.
1: Centilmen'de tüm reyonlarda %30 indirim. Centilmen giyim. Gazi Osman Paşa Bulvarı'nda.
0: Reklam.
2: Sevdiğin şarkılar senin için sırada bekliyor.
3: Maksimum Müzik.
2: Sinerji FM.

Çocuğunuz 4 yaşında ve söyleyemediği sesler mi var? Konuşurken takılıyor mu? Çevrenizdekiler çocuğunuzun dediklerini anlamıyor mu? Dil gelişiminin yaşıtlarından geri olduğunu mu düşünüyorsunuz? 3 yaşındaki dil gelişiminin ileri dönemlerdeki akademik başarısını etkilediğini biliyor musunuz? Dil gelişimi değerlendirme randevusu için 212-0585'i arayabilirsiniz. Atlı Karıncalar Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi.

0: Reklam.
1: Kaliteli ve hızlı hizmet anlayışıyla büyümeye devam eden firmamız Şanlıpen, kadrosunu genişletmek amacıyla vasıflı ve vasıfsız ekip arkadaşları aramaktadır. Adopen ve Rehao gibi dünya markalarıyla çalışmak için telefon ve e-posta adreslerimizden bize ulaşabilirsiniz. Şanlıpen.
2: Sosyete pazarında 15 Haziran'da muhteşem bahar kampanyası başlıyor. Binlerce ürün inanılmaz fiyatlarla sizleri bekliyor. Ne alırsan 99, 149 ve 199 lira. Binlerce bay bayan kaliteli ürünü en ekonomik fiyatlarla bitiriyoruz. Patron çıldırdı, fiyatlar da çıldırdı. Yetişen alıyor, bizden söylemesi. Unutmayın, 15 Haziran 2026 Pazartesi günü randevunuz var. Pervane Hamamı karşısındayız. Sosyete Pazarı, bizi izlemeye devam edin.
0: Reklam. Dünyanın yerel radyosu Sinerji.

en iyi radyoyu dinlediğine göre, en iyi şarkıları da sen bilirsin. Bölgenin en kaliteli radyosu Sinerji.

0: Reklam. Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
1: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
0: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
1: Trafiğe çıkmaktan korkmayın, Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
0: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu, Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
1: İletişim 0356 214 44 60, 0546 214 60 60.
0: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
1: Ehliyet bizim işimiz.
2: Lezzetin adresi Özdiyarbakır sofrasına hoş geldiniz. İki katlı, geniş, ferah, dizaynlı, 300 kişilik açık ve kapalı alanlarımızda. Ev rahatlığında buyurun misafirimiz olun. Damak zevkinize uygun onlarca alternatifler. Adana kebap, karışık kebap, Urfa kebap, Beyti kebap, Vali kebap, Ali Nazik kebap, çökertme kebap, lahmacun, pide çeşitleri. En taze salatalar ve sayamadıklarımız. Çocuk oyun alanımızda çocuklarımızı da unutmadık. Bizi tercih eden tüm Tokat halkımıza sonsuz teşekkürler. Rezervasyon ve siparişleriniz için telefonlarımız 0356 502 çift 021 0356 502 2020. Tokat'ta tek şubemizle Novada AVM arkasındayız. Lezzetin adresi Öz Diyarbakır sofrası.
3: Reklam. 98.9 FM Radyo Sinerji.
4: Radyo Sinerji.
3: Tokat'ın dünyaya sesi.

0: Reklam.
1: Böyle kampanya 10 yılda bir gelir. Legno Home Mobilya olarak 10. yılımıza özel evlenecek çiftlere ve evini yenilemek isteyenlere müjde. 200 bin lira ve üzeri alışverişlerinizde %20'ye varan indirim fırsatı sizi bekliyor. Üstelik kampanya bununla da bitmiyor. Seçili üçlü paket alımlarında yataş pafi yatak anında hediye. Evinizi yenilemenin, hayalinizdeki yaşam alanına kavuşmanın tam zamanı. Siz de hemen Legno Home Mobilya'ya gelin. Dev indirimleri ve hediye kampanyasını kaçırmayın. Legno Home Mobilya. Evinizin mutluluğu burada başlar.
0: Reklam.

0: numarayı tuşla.
1: Radyon parmaklarının ucunda.
2: 212 56 56 0543 746 37 54.

0: Reklam. Sosyete pazarında 15 Haziran'da muhteşem bahar kampanyası başlıyor. Binlerce ürün inanılmaz fiyatlarla sizleri bekliyor. Ne alırsan 99, 149 ve 199 lira. Binlerce bay bayan kaliteli ürünü en ekonomik fiyatlarla bitiriyoruz. Patron çıldırdı, fiyatlar da çıldırdı. Yetişen alıyor, bizden söylemesi. Unutmayın, 15 Haziran 2026 Pazartesi günü randevunuz var. Pervane Hamamı karşısındayız. Sosyete Pazarı, bizi izlemeye devam edin.
1: Otomobil alırken riske girmeyin. Önce Yamanlar Oto Ekspertiz'e gelin.
2: Satın alacağınız otomobili son sistem TSE 13805 ISO ve TÜV belgeli test cihazlarıyla anında ekspertiz yapıyor, paranızı da emeğinizi de ihtimallere bırakmıyoruz.
1: Her marka aracınızın motor, mekanik, yanal kayma, fren, süspansiyon, kaporta, boya, diagnostik ve dyno testlerini, ayrıca 4x2 ve 4x4 araçlarınızın ekspertizini Yamanlar Oto Ekspertiz'de güvenle yaptırabilirsiniz.
2: Tokat'ın tek kurumsal ekspertizi Yamanlar Oto Ekspertiz, Sanayi Sitesi Bankalar Caddesi'nde.
1: Ayrıntılı bilgi için şimdi arayın 0356 212 6060
2: 0555 463 77 77.
3: Hem eviniz hem cebiniz rahatlasın. Arjenet internete anında başvurun. 0356 716 15 16 0540 650 40 50. Erbaa, Niksar, Taşova, Tokat ve çevresindeki herkese müjde. Arjenet'le sınırsız internet keyfi. Taahhüt yok, fatura derdi yok, altyapı sorunu yok. Sınırsız, kotasız ve yüksek hızlı internetin keyfini çıkarın. Doya doya internet kampanyasıyla hayatınızı kolaylaştırın. Arjenet'te deneyimli kadromuzla anında kurulum ve hızlı montaj hizmeti. Evinizde ya da iş yerinizde internet artık çok daha kolay. Arjenet'le hem eviniz hem de cebiniz rahatlasın. Anında başvuru için 0356 716 15 16 0540 650 40 50. Arjenet'le kesintisiz ve hızlı internetin tadını çıkarın.
0: Reklam.

0: Sinerji'de yeni saat.
1: Numarayı tuşla.
2: Radyon parmaklarının ucunda.
0: 212 56 56 0543 746 37 54.

Şarkılar Bizi Söyler'de hafta içi her gün geçmişten günümüze sanat müziğimizin en sevilen şarkılarından oluşan bir müzik demeti sunuyoruz. Hepinizi radyomuza bekliyoruz. Şarkılar Bizi Söyler başlıyor.

Efendim, güzel durumlarla karşılaştığınız, gönlünüzden geçen temennilerin Rabbim katında kabul gördüğü bereketli, huzurlu bir gün inşallah bizimle beraber olur. Şarkılar Bizi Söyler programına merhaba dedik. Hepiniz programımıza ve radyomuza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.

0: Reklam. Şanlıurfa'nın son yıllarda yaptığı yatırımlarla Tokat 2. Organize Sanayi Bölgesi'nde 4500 metrekare kapalı alan olmak üzere toplam 8000 metrekare üretim tesisinde yaklaşık 65 kişilik kalifiye kadrosu ve son teknoloji makine parkuruyla faaliyet göstermektedir. Bölgede ve sektöründe adından söz ettiren firmamız bugün Türkiye'nin birçok iline hizmet vermeye devam etmektedir. PVC, kapı pencere, alüminyum doğrama, cam cephe, cam balkon, otomatik panjur ve kepenk, iç oda kapısı, sineklik sistemleri, imalatı ve uygulaması yapan Şanlıurfa'nın bölgesinde yeni bayilikler vermektedir.
1: Ziyafette ziyafet var. 40 yıllık tecrübemizle hizmetinizdeyiz. 1000 metrekarelik geniş ve ferah mekanımızda lezzetin ziyafete dönüştüğü işletmemize bekliyoruz. Sabahları serpme kahvaltı, tokat kebabı, kebap çeşitleri, döner, İskender, tatlı çeşitleri ve sayamayacağımız ikramlarla sizleri ağırlamaktan onur duyarız. İşletmemize ait 100 araçlık otoparkımızla hizmetinizdeyiz. Ziyafette ziyafete bekliyoruz. Rezervasyon numaramız 0356 220 0022. Ziyafet Kebap.
0: Reklam.
2: 98.9 FM Radyo Sinerji.
3: Radyo Sinerji.
2: Tokat'ın dünyaya sesi.

0: inanılmaz.
1: Sevgili dinleyicilerimiz, değerli konuklarımız, Şarkılar Bizi Söyler programı sanat müziğimizin en sevdiğiniz çalışmalarıyla devam ediyor. Şimdi Ayşe Tunalı'yı ağırlıyoruz programımızda. 1989-1990 yılında kendisine altın plak kazandıran şarkıyı paylaşıyoruz Ayşe Tunalı yorumundan. Yağmur Gözlüm diyor Ayşe Tunalı.

Şarkılarımız bugün de umarım keyifler yerindedir. Değilse de şarkılarımızla sizi keyiflendireceğiz ve keyiflendirmeye de devam edeceğiz. Şimdilerde Ahmet Özhan'ı ağırlıyoruz efendim. Ahmet Özhan'ın son çalışmasıyla sizleri baş başa bırakıyoruz. Korkuyorum sana nazar değecek diyor sanatçımız.

0: Reklam.
1: Böyle kampanya 10 yılda bir gelir. Legno Home Mobilya olarak 10. yılımıza özel evlenecek çiftlere ve evini yenilemek isteyenlere müjde. 200 bin lira ve üzeri alışverişlerinizde %20'ye varan indirim fırsatı sizi bekliyor. Üstelik kampanya bununla da bitmiyor. Seçili üçlü paket alımlarında yataş pafi yatak anında hediye. Evinizi yenilemenin, hayalinizdeki yaşam alanına kavuşmanın tam zamanı. Siz de hemen Legno Home Mobilya'ya gelin. Dev indirimleri ve hediye kampanyasını kaçırmayın. Legno Home Mobilya. Evinizin mutluluğu burada başlar.
2: Tokat Bellona'dan büyük stok temizliği. Şehrin iki büyük noktasında dev indirim rüzgarı esiyor. Depolarımızı boşaltıyoruz. Stoklarımızdaki tüm Bellona ürünlerini maliyetine fiyatlarla evinize taşıyoruz. Bütçenizi yormayın. Tüm kartlara tam 9 taksit seçeneğiyle şıklığı ve konforu şimdi alın. İster Yeşilırmak Mahallesi sanayi girişindeki Sanayi Bellona'ya, ister stadyum arkası Behzat Bulvarı'ndaki Şube Bellona'mıza buyurun. Tokat Bellona. Bir başka sevin. Eve dönünce.
3: Yakışır bana Bellona.
4: Sosyete pazarında 15 Haziran'da muhteşem bahar kampanyası başlıyor. Binlerce ürün inanılmaz fiyatlarla sizleri bekliyor. Ne alırsan 99, 149 ve 199 lira. Binlerce bay bayan kaliteli ürünü en ekonomik fiyatlarla bitiriyoruz. Patron çıldırdı, fiyatlar da çıldırdı. Yetişen alıyor, bizden söylemesi. Unutmayın, 15 Haziran 2026 Pazartesi günü randevunuz var. Pervane Hamamı karşısındayız. Sosyete Pazarı, bizi izlemeye devam edin.
0: Reklam.
5: 98.9 FM Radyo Sinerji. Kesintisiz Türkçe müzik.
6: Kesintisiz Türkçe müzik.

Türk sanat müziğinin en sevdiğiniz çalışmalarını yine en sevdiğiniz seslerden, en özel yorumlardan sizlerle paylaşmaya devam ediyoruz. Program içerisinde bir Amir Ateş bestesi ağırlayacağız. Seni ben unutmak istemedim ki hepimizin çok sevdiği şarkılar arasında yer alıyordur eminim bu güzel eser. Bu güzel eserimizi de Abdullah Civliz yorumundan paylaşıyoruz efendim.

Sevgili dinleyicilerimiz, değerli konuklarımız, bölgenin en güçlü sesinde Şarkılar Bizi Söyler programında gün içindeki güzellikleri birlikte keşfetmeye devam ediyoruz. Aramızdan ayrılan bir isimdir Adnan Şenses. Adnan Şenses yorumundan güzel ve hareketli bir eser paylaşıyoruz şu dakikalarda. Sen Dünyalar Güzeli diyor sanatçımız.

0: Reklam. Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
1: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
0: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
1: Trafiğe çıkmaktan korkmayın, Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
0: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu, Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
1: İletişim 0356 214 44 60, 0546 214 60 60.
0: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
1: Ehliyet bizim işimiz.
2: Hem eviniz hem cebiniz rahatlasın. Arjenet internete anında başvurun. 0356 716 1516 0540 650 40 50. Erbaa, Niksar, Taşova, Tokat ve çevresindeki herkese müjde. Arjenet'le sınırsız internet keyfi. Taahhüt yok, fatura derdi yok, altyapı sorunu yok. Sınırsız, kotasız ve yüksek hızlı internetin keyfini çıkarın. Doya doya internet kampanyasıyla hayatınızı kolaylaştırın. Arjenet'te deneyimli kadromuzla anında kurulum ve hızlı montaj hizmeti. Evinizde ya da iş yerinizde internet artık çok daha kolay. Arjenet'le hem eviniz hem de cebiniz rahatlasın. Anında başvuru için 0356 716 1516 0540 650 40 50. Arjenet'le kesintisiz ve hızlı internetin tadını çıkarın.
1: Meşhur Adana Kebap, Ceyhanlı Ali Usta artık sizlere çok daha yakın. Taşan karşısı, meydan Yeni Çarşı girişine taşındık. Yeni yerimiz ve konseptimizde Adana Kebap, kuzu şiş, ciğer şiş, tavuk kanat, tavuk şiş çeşitlerimizi ister porsiyon, isterseniz dürüm olarak sunuyoruz. Ve tabii ki vazgeçilmezimiz 7 çeşit garnitür eşliğinde. Akşam saat 17'den gece 3'e kadar odun ateşinde kokoreç ve midye. Şehrin ve lezzetin merkezi Ceyhanlı Ali Usta'nın yerinde. Paket servisimiz mevcuttur. Adres Taşan karşısı, meydan Yeni Çarşı girişi Tokat. Telefon 0542 570 44 49. Ceyhanlı Ali Usta, meşhur Adana Kebap, lezzetin tek durağı.
0: Reklam.

Sevgili dostlarımız, keyifli ve güzel bir Şarkılar Bizi Söyler programını geride bırakmış olduk. Yepyeni bir programda yine karşınızda olacağız. Şimdilik aranızdan ayrılıyorum. Hepinize mutlu ve huzurlu bir gün temenni ediyorum. Hoşça kalın.

0: Şarkılar Bizi Söyler'de hafta içi her gün geçmişten günümüze sanat müziğimizin en sevilen şarkılarından oluşan bir müzik demeti sunuyoruz. Hepinizi radyomuza bekliyoruz. Şarkılar Bizi Söyler sona erdi.
1: Radyo Sinerji 98.9 FM. Bölgenin en iyisi.
2: Bölgenin en iyisi.

0: Reklam.
1: Kaliteli ve hızlı hizmet anlayışıyla büyümeye devam eden firmamız Şanlıpen, kadrosunu geliştirmek amacıyla vasıflı ve vasıfsız ekip arkadaşları aramaktadır. Adopen ve Rehao gibi dünya markalarıyla çalışmak için telefon ve e-posta adreslerimizden bize ulaşabilirsiniz. Şanlıpen.
2: Centilmen'te tüm reyonlarda %30 indirim. Centilmen giyim. Gazi Osman Paşa Bulvarı'nda.
0: Reklam.
3: Şimdi geçmişe kulak ver.

0: Reklam. Tokat Bellona'dan büyük stok temizliği. Şehrin iki büyük noktasında dev indirim rüzgarı esiyor. Depolarımızı boşaltıyoruz. Stoklarımızdaki tüm Bellona ürünlerini maliyetine fiyatlarla evinize taşıyoruz. Bütçenizi yormayın. Tüm kartlara tam 9 taksit seçeneğiyle şıklığı ve konforu şimdi alın. İster Yeşilırmak Mahallesi sanayi girişindeki Sanayi Bellona'ya, ister stadyum arkası Behzat Bulvarı'ndaki Şube Bellona'mıza buyurun. Tokat Bellona. Bir başka sevin. Eve dönünce yaşatır evi çaycıyla,
1: yakışır bana Bellona. Hem eviniz hem cebiniz rahatlasın. Aryanet internete anında başvurun. 0356 716 15 16 0540 650 40 50. Erbaa, Niksar, Taşova, Tokat ve çevresindeki herkese müjde. Aryanet'le sınırsız internet keyfi. Taahhüt yok, fatura derdi yok, altyapı sorunu yok. Sınırsız, kotasız ve yüksek hızlı internetin keyfini çıkarın. Doya doya internet kampanyasıyla hayatınızı kolaylaştırın. Aryanet'te deneyimli kadromuzla anında kurulum ve hızlı montaj hizmeti. Evinizde ya da iş yerinizde internet artık çok daha kolay. Aryanet'le hem eviniz hem de cebiniz rahatlasın. Anında başvuru için 0356 716 15 16 0540 650 40 50. Aryanet'le kesintisiz ve hızlı internetin tadını çıkarın.
0: Reklam.
2: Numarayı tuşla. Radyon parmaklarının ucunda.
3: 212 56 56 0543 746 37 54.

0: Reklam. Sosyete pazarında 15 Haziran'da muhteşem bahar kampanyası başlıyor. Binlerce ürün inanılmaz fiyatlarla sizleri bekliyor. Ne alırsan 99, 149 ve 199 lira. Binlerce bay bayan kaliteli ürünü en ekonomik fiyatlarla bitiriyoruz. Patron çıldırdı, fiyatlar da çıldırdı. Yetişen alıyor, bizden söylemesi. Unutmayın, 15 Haziran 2026 Pazartesi günü randevunuz var. Pervane Hamamı karşısındayız. Sosyete Pazarı, bizi izlemeye devam edin.
1: Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
0: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
1: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
0: Trafiğe çıkmaktan korkmayın. Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
1: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu. Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
0: İletişim 0356 214 44 60 0546 214 60 60.
1: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
0: Ehliyet bizim işimiz.
2: Reklam. Radyo Sinerji.

0: alırsan karşıma çıkar mısın? Siler misin gözyaşlarımı? Tekrardan bana döner misin? Döner misin be gamsız?
1: Dünyanın yerel radyosu
2: Sinerji.

0: Reklam.
1: Hem eviniz hem cebiniz rahatlasın. Aryanet internete anında başvurun. 0356 716 15 16 0540 650 40 50. Erbaa, Niksar, Taşova, Tokat ve çevresindeki herkese müjde. Aryanet'le sınırsız internet keyfi. Taahhüt yok, fatura derdi yok, altyapı sorunu yok. Sınırsız, kotasız ve yüksek hızlı internetin keyfini çıkarın. Doya doya internet kampanyasıyla hayatınızı kolaylaştırın. Aryanet'te deneyimli kadromuzla anında kurulum ve hızlı montaj hizmeti. Evinizde ya da iş yerinizde internet artık çok daha kolay. Aryanet'le hem eviniz hem de cebiniz rahatlasın. Anında başvuru için 0356 716 15 16 0540 650 40 50. Aryanet'le kesintisiz ve hızlı internetin tadını çıkarın.
0: Reklam.

en iyi radyoyu dinlediğine göre en iyi şarkıları da sen bilirsin. Bölgenin en kaliteli radyosu Sinerji.

Güz bitsin, biz bayram edelim. Susuz kalalım, yine aç kalalım.